Bahar çiçeklerini sunar gözünün bahçelerine. Yaz sıcak bir dokunuştur vücuduna. Güz gelir, dünya buruşur mu ne? Karlar yağar başına kışın. Zaman geç olmasın. Başlamadan ötmeye gece kuşları. Ses ver gündüz gözüyle. Çünkü ben sana her şeyi sunuyorum. Dört mevsimi ve bilmediklerini. Dışarı çık. Sana çarpılıp sana bölünen parçalarımı bulacaksın çiçek tozlarında. Dokularına sineceğim sımsıcak. Ayağının altında kıtırdayan yaprak benim. Ve başının üstünde direniyorum düşmemek için. Sana ben her şeyi sunuyorum. Bilmediğin diyarlarda tanıdık dostların var. Onlardan selam getiriyorum. Kaçırdığın kuşun kanadındayım. Ve bilmeden ne olduğumu kafese kapatmaya çalıştım. Sana ben her şeyi sunuyorum. Tüm zamansızlıkları içinde sevginin sana ilanı aşk ediyorum.

merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi Mehmet Ak Yıldızlar'ın Saklı Öder Devri sizlerle.

0: Reklam kazandırır.
1: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
2: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı? Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji, Orzaks'tan.
3: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
1: Türkiye Vestel'leniyor.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282. 327-8282.
6: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
5: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
7: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
8: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
7: Renault Dacia Gürsoy Soy Grup.
9: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
10: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet

0: Çukurova Ekmekçilik.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
3: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent genelinde sürdürdüğü yol yapım bakım ve yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Mezitli ilçesine bağlı Deniz Mahallesi'nde bulunan Gazi Paşa Caddesi'nde üst yapı çalışması gerçekleştiren ekipler yaklaşık 2300 metre uzunluğundaki caddede toplam 12.836 ton sıcak asfalt kullandı. Çalışma kapsamında ayrıca 10.400 metrekare kaldırım imalatı tamamlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kırsalda üretimi ve yaşamı desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Güneş Paneli Desteği Projesi, Tonar Göçer ailelerin yaşamına ışık oluyor. Proje kapsamında elektrik altyapısının yetersiz olduğu bölgelerde yaşayan küçükbaş hayvan yetiştiricileriyle gizlice arıcılara güneş paneli desteği sağlanarak hem üretim faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülmesi hem de yaşam koşullarının iyileştirilmesi hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent genelinde yaz mevsiminin gelmesiyle hız verdiği yeşil alanlar, cadde ve bulvarlardaki peyzaj çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kenti rengarenk çiçeklerle donatan Büyükşehir, kent estetiğini güçlendiren çalışmalar kapsamında yaz mevsimine uygun bitki ve çiçek türlerini tercih ederken, mevcut yeşil alanlarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını da eş zamanlı olarak devam ettiriyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin akıl ve zeka oyunları şenliğinde çocuk kampüslerinde düzenlenen atölyelere katılan öğrenciler ve eğitmenler tarafından geri dönüşüm malzemeleriyle tasarlanan oyunlar ziyaretçilerle buluştu. Geri dönüşüm malzemeleri, 3D yazıcılar ve farklı üretim teknikleri kullanılarak hazırlanan 25 özgün oyunun yer aldığı şenlikte çocuklar strateji, dikkat, hafıza ve denge becerilerini geliştiren etkinliklere katıldılar. Mersin Büyükşehir Belediyesi Dünya Çevre Haftası dolayısıyla çevre bilincini artırmak amacıyla kent genelinde düzenlediği etkinliklere devam ediyor. Bu kapsamda katılımcılar Tarsus Şelalesi ve Berdan Barajı etrafındaki mesire alanlarında biriken atıkları topladı. Etkinliğe farklı ilçelerden vatandaşlar da katılım sağlarken çevrenin korunmasının toplumun ortak sorumluluğu olduğu mesajı verildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Tarihi Kilikya Yolu'nun 10. etap yürüyüşü gerçekleştirildi. Tarihi Kilikya Yolu'nun Uzunca Burç Sumak Alanı etabında gerçekleşen yürüyüşte 90 kişilik grup 6,5 kilometrelik parkuru tamamladı. Katılımcılar tarih ve doğanın iç içe geçtiği rotada keyifli anlar yaşarken bölgenin kültürel ve doğal değerlerini yakından tanıma fırsatı da buldu. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır. Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
2: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
3: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
4: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
3: Daily One Energy, Orzakstan.
5: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
6: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
7: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
8: Gökhan Eğitim Kurumları.
7: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
9: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
10: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
2: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
11: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
2: Renault Dacia Gürsoy Grup.
12: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
13: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 61 54. 235 61 54. Akdeniz, Mersin.
14: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
15: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin grup toplantısında gündeme ilişkin

0: ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında CHP'ye değinen Erdoğan, son günlerde Türk siyasetine yakışmayan olaylar yaşanıyor dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattında devam eden iki projeye ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Uraloğlu, Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattında seyahat süresinin 4 saat 7 dakikadan 3 saat 37 dakikaya düşeceğini söyledi. Rüşvet ve örgüt soruşturması kapsamında tutuklanan CHP'li eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 37'si tutuklu 63 sanık hakkında iddianame hazırlandı. Bozbey'in 402 yıla kadar hapsi talep edildi. 3 Temmuz'da enflasyon oranlarının açıklanmasından sonra en düşük emekli aylığı olan 20 bin liraya artış yapılması öngörülüyor. Artış için yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Refah payı artışı verilip verilmeyeceği konusundaysa TÜİK'in enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yapılacak toplantıda karar verilecek. Füze saldırıları ve savunma operasyonlarının maliyeti hızla artarken savaşın ekonomik yükü İsrail'de bütçe tartışmalarını da artırdı. İsrail basını İran'ın saldırılarının yalnızca 12 saat içinde ülkeye yarım milyar dolardan fazla zarar verdiğini yazdı. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent genelinde hizmet veren 15 okuma salonuyla gençlerin hayatına dokunmaya devam ediyor. Okuma salonlarında sunulan ücretsiz internet, teknik ekipman, çay kahve ikramı ve sessiz çalışma ortamı öğrencilerin araştırmalarını yapmalarına, ödevlerini tamamlamalarına ve sınavlara hazırlanmalarına önemli katkı sağlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üretici kadın standları evde üretim yapan kadınları girişimciliğe taşıyor. Bu kapsamda ürünlerini markalaştırma konusunda da ekiplerden eğitim alan kadınlar böylece Türkiye'nin dört bir yanına satış yapmaya başladı. Meski Tarsus Kavaklı Mahallesi'nde bir altyapı çalışmasını daha tamamladı. Çalışmalar kapsamında modern bir yağmur suyu hattı inşa edildi. Aynı zamanda mahalle genelinde ızgara sistemleri kurularak yağış sularının hızlı ve kontrollü bir şekilde tahliye edilmesi sağlandı. Mersin'de jandarma ekiplerince sahte ikinci el eşya ilanları vererek vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden 18'i tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 22 cep telefonu, 22 sim kart, 2 hard disk, 1 bilgisayarla 4 banka kartına el konuldu. Tarsus'ta bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere sonra park halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Muhammed Emir Yılmaz hayatını kaybetti. Araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
1: Haberler. WhatsApp ihbar hattı.

Günaydın sevgili izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz ve sevgili takipçilerimiz. Bugün 11 Haziran Perşembe ve yeniden sizlerle birlikteyiz. Yeni gün herkese hayırlar, mutluluklar ve bol kazançlar getirsin temennisiyle. Yine bugün de manşet programıyla karşınızdayız. Yine bugün de gündemi sizlerle değerlendireceğiz. Gazetelerin ilk sayfalarını aktaracağız sizlere. Ve bizleri İçel TV, Sağ TV ortak canlı yayınlarını izliyorsunuz. İçel TV ve Sağ TV'ye ait sosyal medyalarda sizlerle birlikteyiz ve San FM radyomuz vasıtasıyla da radyolarınızdayız. Radyo dinleyicilerimize buradan kucak dolusu selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Seyir halinde bizleri dinliyorsanız sizlere de kolaylıklar diliyoruz. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Lütfen trafik kurallarına riayet edelim diyelim. Ve bu duyuruları, temennilerimizi gerçekleştirdikten sonra gündeme dair bilgileri aktarmaya başlayalım. Şimdi biliyorsunuz son zamanlarda İsrail-Türkiye arasında bir gerilim söz konusu. Aslında uzun zamandır var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın özellikle işte aklınızı başınıza alın. Eğer bize Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne karşı herhangi bir adım gerçekleşirse bunun gereğini yaparız hem de fazlasıyla yaparız diye açıklamalar yapmıştı. Sonra soykırımcı Netanyahu bir açıklama yapmıştı. Böyle çok gereksiz bir açıklama yapmıştı. Şimdi Trump'a soru sorulmuş. Demiş ki Türkiye ile İsrail arasında çatışma olur mu diye Trump'a açık açık soruldu sevgili izleyicilerimiz. Trump tarafından, İsrail tarafından gelen küstah çıkışlara Cumhurbaşkanı Erdoğan cevabımız çok net ve sert olur diyerek yanıt vermişti. Yaşanan gerilimde oradan İsrail ile Türkiye arasında çatışma olur mu diye ABD Başkanı Trump'a soruldu. Trump ise Cumhurbaşkanı Erdoğan için övgü dolu sözler sarf etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki AK Parti grup toplantısında İsrail'e karşı net mesajlar verdi. İsrail'in politikalarının hem bölgeye hem de dünyanın güvenliği için bir tehdit olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan kimse macera peşinde koşmasın cevabımız çok net ve sert olur demişti. Artan gerilim sonrası Beyaz Saray'da dikkat çeken anlar yaşandı. İsrail'li bir muhabir ABD Başkanı Donald Trump'a doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türkiye'yi sordu. Türkiye'yi hedef alan muhabirin Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'i tehdit etmeye devam ediyor. İsrail ile Türkiye arasında bir çatışma olma ihtimali görüyor musunuz ve F-35 için satış yapacak mısınız sorusuna Trump şu yanıtı verdi. O çok iyi bir dostum ve birlikte çok iyi çalıştık. Kendisini çok seviyorum. Bunu söylememem gerekiyor çünkü basın Erdoğan'ı seviyor diye yazacak. Ama hayır, o gerçekten güçlü bir lider ve güçlü bir insan. Çok güçlü bir insan. Bunu hiç duymadım. Eğer duysaydım onu arardım ve her şeyin yolunda olduğundan emin olurdum. Türkiye ile böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Özellikle ben başkan olduğum sürece çünkü o bana saygı duyuyor. Ben de ona saygı duyuyorum ama bunun ötesinde iyi bir dostluğumuz var diye açıklama yapmış Trump sevgili izleyicilerimiz. Tabii İran-İsrail arasında da gerilim devam ediyor. İran İsrail'i bombalıyor balistik füzelerle sevgili izleyicilerimiz. Ve ABD yeniden İran'ı vurdu. Saldırılar daha sabah sona erdi. Uzun süredir devam eden müzakerelerde anlaşma zemini bulamayan ABD ile İran arasında çatışmalar gece saatlerinde yeniden başlamıştı. ABD başta Bender, Abbas, Şirik ve Manap gibi olmak üzere birçok kritik noktayı vurdu. İran'daki bir petrokimya tesisi hedef aldı. İran medyası ise Hürmüz'de ABD donanmasına İHA ve füzeli saldırı düzenlediğini, Irak'ta bir ABD üssünün vurulduğunu duyurdu. Hürmüz Boğazı İran tarafından tüm geçişlere kapatıldı. ABD saldırıları sabah saatlerinde sona erdi haberleri yer alıyor sevgili seyircilerimiz. Dün de bahsetmiştik aslında Epstein dosyası ile ilgili. Bunu unutturmamak lazım. Yani Bill Gates'ten Epstein itirafı ifade verdi. Büyük bir hataydı demiş. Dünyanın sayılı milyarderler arasında yer alan Microsoft kurucusu Bill Gates, Epstein soruşturması kapsamında ifade verdi. Hiç kimseyi mağdur etmediğini ve onun adasına hiç gitmediğini savunan Gates, Epstein ile en başından beri

0: görüşmemeliydim. Onunla görüşmek büyük bir hataydı ifadelerini kullandı. Zaten biliyorsunuz Epstein'le görüşenler sonrasında ya yaptığımız şey yanlıştı. Görüşmemiz bir hataydı. Şimdi anlıyoruz ne kadar büyük bir hata olduğunu gibi ifadeler veriyorlar ve hep aynı ifadeyi veriyorlar. Bu arada sevgili izleyicilerimiz. Evet bakalım Trump'la ilgili konular ne zaman ortaya daha çok dökülecek ve daha çok konuşulmaya başlanacak diyelim sevgili izleyicilerimiz. Şimdi tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nde dün biraz konuştuk. İki grup toplantısı gerçekleşti aynı günde. Aynı hemen hemen yakın saatlerde. Biri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, biri Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşmişti. Tabii bakıyorum, yakından takip ediyoruz. Sosyal medyada birçok milletvekili açıklamalar yapıyor. Şimdi açıklama yapan milletvekillerine bakıyoruz. Parti parti dolaşmış, gezmiş. Artık gidecek bir parti kalmamış. Habire açıklamalar yapıyorlar ve öyle bir açıklamalar yapıyorlar ki diyorsunuz ki ya arkadaş, parti parti dolaşıyorsun ama hani birlik beraberlik mesajı veriyorsun. Hani biz yola çıkarken yolculuğumuz esnasında yolda bulduklarımızla yola çıktıklarımızı karıştırmıyoruz. Onları unutmuyoruz diyorsun ama bugüne kadar 3 tane 4 tane 5 tane parti değiştirmişsin. Yani onlarla yola çıkıp yarı yolda yeni insanlarla tanışıp onlarla devam etmek ve ilk çıktığın kişileri hem geride bırakıyorsun hem de çıkıp ya sevgili vekiller bakın yaptığınız bu açıklamalar inanın ki hani öyle bir zaman diliminde yaşıyoruz ki artık hani hiçbir şeyi inkar etme şansı olmuyor. Yani dün söyledikleriniz bugün karşınıza tek bir tuşta çıkabiliyor. O yüzden hani ben böyle şey derim genelde, kendinden büyük cümleler sarf eder bazı insanlar. İşte bazı milletvekilleri de kendinden büyük cümleler sarf ediyor. Yani aklı sıra bize hakem kesmeye çalışıyorlar. Aklıları sıra bizlere ders vermeye, öğüt vermeye çalışıyorlar. Bakıyorsunuz bunu size söyleyen insanla geçmişine bakıyorsunuz. Oo, neler yapmış neler. Hatta ben şöyle diyorum, artık gelecek parti kalmadı ya. Hani bazen kadınlarımız kısır partileri düzenliyorlar. En son gidilecek yer herhalde orası, kısır partisi. Yani herhalde en son nokta orada yapılacak diye düşünüyorum. Buna karşı olduğumuzu bir kere daha söyleyelim. Yani hani milletvekillerinin bu tür transferleri, onlar futbolcu değiller. Bir partiyle başlayıp sonrasında bir parti, sonrasında başka parti, sonrasında başka parti, ondan sonra başka bir parti, en sonunda final kısır partisi. Yani bu doğru bir yaklaşım değildir seçmene, seçmenin hani bize dürüstlük dersi vermeye çalışanlar, bize işte birlik ve beraberlik mesajı vermeye çalışanların birlik ve beraberliği tesis edemediklerini görünce üzülüyoruz. Yani ama dediğim gibi tek bir tuşla geçmişte ne söylediyseniz bugün o karşınıza çıkıyor. Yani bakın mesela şu an Cumhuriyet Halk Partisi en çok konuşulduğu için onu konuşuyoruz. Çok doğru bir şey değil aslında ama Sayın Kemal Kılıçdaroğlu mesela biliyorsunuz 13 seçim çıktı yenildi, çıktı yenildi. Hatta Muharrem İnce'nin bu konuda söylemi de vardı biliyorsunuz. Çıktı da yenildi, çıktı da yenildi, çıktı da yenildi diye. O dönem ya arkadaş neden ısrarcısınız diye söylediğimizde, diye konuşulduğunda herkes bize işte AK Partili diye, işte şu yandaş diye varyansın ediyordu. Bak dün, düne kadar Sayın Kemal Kılıçdaroğlu için Kılıçdaroğlu'nu koruyan, kollayan kitle bugün bakıyorum hain ilan etmiş. Yani bu da garibime gidiyor. Bu da değişik bir duygu. Yani doğru doğrudur. Yanlış da yanlıştır. Şimdi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi başkanlığı yaptığı, genel başkanlığı yaptığı süreç içerisinde hiçbir başarı gösterememiştir. Bunu söylediğimizde kızıyorlardı bize Cumhuriyet Halk Partililer. Şimdi aynı bize kızan Cumhuriyet Halk Partililer Kemal Kılıçdaroğlu'na kızıyor. Yani ne diyorlar? Ya 13 seçim zaten kazanamamışsın. Şimdi ne getireceksin partiye diye sorgulamaya başladılar. Ama bu sorgulamayı o zaman niye yapmadılar diye sormak istiyoruz. Hani diyoruz ya geçmiş unutulmuyor. Geçmişte yapılanlar unutulmuyor. Tek tuşta karşınıza çıkıyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu geçmişte evet seçimlere girdi, kaybetti, girdi, kaybetti, girdi, kaybetti. Muharrem İnce'nin deyişiyle. Girdi, kaybetti, girdi, kaybetti. E peki bu ısrar neydi? Cumhuriyet Halk Partililer bu ısrarı neden iğneledi? Neden devam ettirdi mesela? Neden Cumhurbaşkanı adayı yaptı buna rağmen Sayın Kemal Kılıçdaroğlu? Neden arkasında durdu? Neden Piro Kemal denildi? E o gün bu kadar savunulan seçim kaybetmesine rağmen genel başkanlık koltuğunu bırakmasını istemeyen kitle bugün ne oldu da bu koltuğa geri gelmesine engel olmaya çalışıyor? Bakın ya biz burada Kemal Kılıçdaroğlu gelsin veya Özgür Özel kalsın gitsin gibi bir polemik yaratmıyoruz, yaşamıyoruz. Sadece yaşananların bakın muhalefet yapacağız diye doğrulardan kaçamayız. Doğru tektir. Yani benim cephemden de doğru doğrudur, senin cephenden de doğru doğrudur. Neydi o doğru? Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu seçim noktasında başarılı değildi. E bu bir doğru değil miydi? Doğruydu. E peki o gün niye buna doğru denilmedi? O gün neden bunun doğru olduğu kabul edilmedi Cumhuriyet Halk Partililer tarafından? E bugün neden kabul ediliyor? Ya işte bunlar önümüze çıkıp geliyor. Ya muhalefet demek ya kardeşim olsun sonuçta kaybetti ama liderimiz. Yok, kaybettiyse kenara çekilecek. Ya bizde şu var arkadaşlar, bakın bizim siyasetçilerde bir koltuk sevdası var. Yani hani rahmetli Kemal Sunal'ın da bu konuda işlediği koltuk belası diye bir film var. O koltuk belasına her şey heder edilebiliyor. Yani büyük bir alan tek bir kişinin koltuk hırsına heba edilebiliyor. Bizim ülkemizdeki siyasette. O yüzden artık bizim hani başarı ve başarısızlık kriterimizin olması lazım. Başarı nedir, başarısızlık nedir kriterini net bir şekilde ortaya koymamız lazım. Özellikle siyasi partilerimizin bunu net bir şekilde yapması lazım. Ya belli kardeşim, bir seçim girdin, kaybettin, tamam hadi çalıştın, eksikliklerini gördün, ikinci seçime girdin, yine kaybettiysen o zaman ortada bir büyük bir problem var. İşte orada düşünmek lazım. 10'u, 11'i, 12'yi, 13 seçim kaybetmeyi beklememek lazımdı. İnatla üzerine gitmemek lazımdı. Şimdi gerçekleri konuşmaya baş. O zaman da bu gerçekler vardı ama bu gerçeklerin üstü örtüldü. Neden? Partizanlık yapıldığı için. Particilik yapıldığı için. Şimdi gerçek parti sevenler hep şunu düşünür. Ben değil partim önceliklidir. Yani benim partim iyi bir noktaya gelirse zaten bu iyilik tüm alana yayılacak diye düşünür. Ama bizdeki yolu şu, benim adamım seçilsin, benim adamım beni ihya etsin. Bak bütün felsefemiz bunun üzerine kurulu. Benim adamım seçilsin, benim adamım beni ihya etsin. Felsefesi üzerine kurulduğu için maalesef işte görüyorsunuz siyasetimizde çok kazanlar kaynamaya devam ediyor. Milletvekilleri pazarlıklarla diğer partilere gidiyorlar. Yani sanki bir futbolcu edasıyla ortada transferler, ücretler falanlar filanlar konuşuluyor. Rüşvetler konuşuluyor. Yani ne kadar çirkinleşti bu siyaset. İşte o yüzden doğrularımızın hep aynı netlikte olması lazım. Yanlışlarımızın da aynı netlikte olması lazım. Hani doğruları eğer biz zamanında konuşup doğru olduğuna karar vermezsek ileriki zamanlarda çok büyük yanlışlar işleriz, kabahatler işleriz. Ve inşallah siyasette artık genel bir kazanımın elde edileceği, kişisel hırsların bir kenara bırakıldığı, toplumsal bir çıkarın düşünüldüğü bir arena haline getiririz siyaseti. Çünkü gerçekten siyaset arenamız bu konuda çok eksildi.
1: Tekin Narşap'la Manşet reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
3: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
4: Hey sen. Güne hazır mısın? soru bu değil.
5: 13 vitamin, 10 mineral.

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Tekin Narşap'la manşet devam ediyor.
6: Necmettin Bey Mesut Bey'i eleştirdi.
7: Sebebi at sahibine göre kişne.
8: Ben milletimizin böyle hayali bir programa itibar edeceğine ihtimal vermiyorum.
9: Ya gördünüz değil mi? Birbirleriyle şakalaşıyorlar, eleştiriyorlar. Yani yapılacak bir projeyi konuşuyorlar ve bu projenin uygun olup olmadığı tartışılıyor. Çok kibarlar, çok güzel tatlı konuşuyorlar. Ve ben... Şu an böyle bir toplantının gerçekleşecek olmasını şöyle bir hayal ediyorum. Gerçekten çok büyük bir reyting kırar televizyonlar. Gerçekten insanlar böyle bir konuşma stili...

0: böyle bir konuşma tarzını, böyle bir tartışma platformunu, böyle bu kibarlıkta oturup izlediğimizde bu inanın ki hepimize de yansıyacaktır. O yüzden siyasetçilerden tek ricamız, tek isteğimiz şudur ki lütfen sevgili siyasetçiler, örnek insanlarsınız, seçilmiş insanlarsınız ve kamuoyunun takdir ettiği insanlarsınız. Takdir etmiş ki sizi Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi ulvi bir noktaya getirmiş, en önemli kararların alındığı bir noktaya kadar taşımış sizi ve sizlere öyle imkanlarla donatmış ki bu halk, bu seçmen, işte bu seçmene sizin vefa borcunuz var, gönül borcunuz var. Bu nedenle hani kibarlığınız, projelerinizi duymak istiyoruz. Yani kavgalarınızı, gürültülerinizi, yatak odalarınızı, kim kiminle ne nerede, hangi otelde, nasıl rüşvet pazarlıkları, ne alınmış, ne satılmış, milletvekili transferleri, bu kirli siyasetin mutlak surette bitmesi gerekiyor. Büyük bir arınmaya ihtiyacımız var. Toplum olarak olduğu kadar aynı zamanda siyasetçilerimizin de büyük bir arınmaya ihtiyacı var diyelim sevgili izleyicilerimiz. Evet, tabii kentimizde de Tarsus'ta biliyorsunuz sevgili izleyicilerimiz, eski Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'la ilgili nitelikli dolandırıcılıktan 60 yıla aşkın hapis cezasına çarptırıldığı haberini sizler de mutlaka duydunuz. Hem sosyal medyada yayıldı hem de haber bültenlerine son dakika gelişmesi olarak girdi. Tabii şöyle de bir duyum aldık. Ne derece doğru bilmiyorum ama teyit etmeden hani söylemek ne kadar doğru. Sayın Haluk Bozdoğan dün adli makamlara gitmiş. Yani bakalım önümüzdeki süreç nasıl işleyecek. Yargılama sonrası gerçekten herkes büyük bir şaşkınlık yaşadı. En çok da Tarsuslular bu şaşkınlığı yaşadılar sevgili izleyicilerimiz. Evet, bakalım gelişmeler ne yönde olacak? Anlık gelişmeleri sizlere programlarımızda iletmeye devam edeceğiz. Evet, şimdi hemen gazetelerimize geçelim ve hemen ilk sayfa haberlerimizi sizlerle paylaşalım. Bakalım neler var, hangi gazete hangi haberi ilk sayfasına, manşetine, manşet olarak taşımış. Onu da hep birlikte inceleyelim ve hemen ilk gazetemizle gazete turumuza başlayalım. İlk gazetemiz Akşam. Akşam gazetesinin ilk sayfasına baktığımızda "Dilerim Cumhuriyet Halk Partisi krizi aşsın" diyor Başkan Erdoğan. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan krizin suç örgütünün güdümüne girenlerin tavrı nedeniyle saatli bombaya dönüştüğünü söyledi. "Siyasette rakibimiz dahi olsa da milleti temsil eden hiçbir partinin kavgayla, çatışmayla, sokaklara ve meclis koridorlarına taşan güç mücadeleleriyle anılmasını arzu etmeyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin terörize edilmesine de rıza göstermeyiz. Samimi temennimiz suç örgütlerinin güdümündeki kimi tiplerin sorumsuz tavırları sebebiyle saatli bir bombaya dönüşen bu krizin bir an önce aşılmasıdır. İnanıyorum ki Türkiye kaliteli bir muhalefete er geç kavuşacak" diyor Cumhurbaşkanı. Ve Rum'a uyarı, "Tepkimiz sert ve net olur." Erdoğan, İsrail ve Fransa'ya yanaşan Rumları uyardı. "Kıbrıs'ta bir fitne ateşinin yakılmak istendiğini görüyor ve yakından takip ediyoruz. İhtirasları cüsselerini aşan ufak tefek yapılara çok açık söylüyorum. Macera peşinde koşmayın, cevabımız çok net olur, çok da sert olur." Ve Kılıçdaroğlu neşteri vurdu, 9 vekile ihraç. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi Özgür Özel'i destekleyen 9 milletvekilini kesin ihraç sistemiyle disipline sevk etti. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, oy birliğiyle disipline gönderilen isimler için MYK sonrası haklarında şaibe olan arkadaşlar ifadesini kullandı. 9 vekil şunlar: Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut sevgili seçmenimiz. Ve Özel'in eski şoförü gözaltında. Cumhuriyet Halk Partili Özkan Yalım'ın rüşvet ifadeleri sonrası Özgür Özel'in eski şoförü Cem Yüzer gözaltına alındı. Ve Cumhuriyet Gazetesi'ne geçiyoruz. Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasına baktığımızda Kılıçdaroğlu'nun pavyon ve yeni Osmanlı çıkışını Erdoğan da kullandı. Sarayla aynı söylem diyor. Kurultay sürecindeki iddiaların Cumhuriyet Halk Partililer tarafından gündeme taşındığını savunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan sonucu koltuğa oturtulan Kemal Kılıçdaroğlu ile söylem birliği yaptı. AK Parti grup toplantısında konuşan Erdoğan, partiyi affınıza sığınarak söylüyorum, pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir dedi. Kılıçdaroğlu önceki gün genel merkezde yaptığı konuşmada Osmanlı coğrafyasında Türkiye olmalı demişti. Erdoğan da aynı gün sosyal medyadan Osmanlı mirası ve devlet geleneğine vurgu yaptı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barak da Osmanlı millet sistemini överek Türkiye tüm bunların merkez noktası olabilir ifadelerini kullanmıştı. Ve Diriliş Postası Kılıçdaroğlu parti meclisini ihraç gündemiyle topluyor. İmamoğlu topun ağzında atıyor. Kemal Kılıçdaroğlu parti meclisini topluyor. Toplantının ana gündemi ihraç dosyaları olacak. Listede Ali Mahir Başarır, Vela Baba, Burhanettin Bulut, Umut Akdoğan, Taşkın Özer, Özgür Karabat, Adnan Beker, Gökhan Zeybek, Cemal Engin Yurt ve Ümit Dikbayır'da yer alıyor. Parti meclisi toplantısı yalnızca birkaç milletvekilinin disiplin süreci değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nde İmamoğlu dönemiyle hesaplaşmanın başlangıcı olarak görülüyor. Kılıçdaroğlu'nun önüne gelecek dosya partideki güç savaşını yeni ve çok daha sert bir aşamaya taşıyacak diyor. Ve Hürriyet gazetesine geçiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki girdaba bizi çekmeyin diyor AK Parti grubunda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan. Toplumsal barışa, kamu düzenine ve siyaset kurumuna zarar vermediği sürece Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki anafor bizi ilgilendirmiyor. Biz bu girdabın içine çekilmek asla istemiyoruz dedi. Ve 9 ihraç hamlesi diyor Kılıçdaroğlu bugün yapılacak parti meclisi öncesi. Dengeleri değiştirecek kritik bir hamlede bulundu. Özgür Özel'e yakın 9 milletvekilini tedbirli olarak disipline sevk etti. Bu isimler Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Burhanettin Bulut, Özgür Karabat, Ensar Aytekin, Nurayet Altaca, Kayışoğlu, Turan Taşkın, Özer, Veli Ağbaba ve Umut Akdoğan. Son kararı Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda bugün toplanacak olan parti meclisi verecek. Ağbaba, Akdoğan, Kayışoğlu ve Karabat'ın ihraç talebi nedeniyle parti meclisine katılamayacakları konuşuluyor. Bu nedenle parti meclisinden sürpriz kararlar çıkabilir denmiş. Evet ve şimdi gazetelerimize kısa bir ara verip Ali Gürkan Şamiloğlu'na gidiyoruz gündeme dair bilgiler almak için. Evet Ali Gürkan Şamiloğlu söz sende.
1: Merhaba, günaydın. İçer TV, San TV seyircilerimize, radyo dinleyicilerimize güzel, mutlu, sağlıklı bir gün diliyorum efendim. Ve gündemde hem uluslararası, hem ulusal, hem de yerel gündemde dikkat çeken önemli gelişmeler var. Onları aktarayım sizlere. Son saatlerde aktaracağım konularla ilgili ciddi gelişmeler yaşandı. Uluslararası gündemde Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki gerilim ve savaş devam ediyor. Savaş ciddi bir noktaya ulaştı. Amerika Birleşik Devletleri gece saatlerinde İran'a hava saldırısı başlattı. Ve bu askeri operasyonda, hava saldırısında İran'ın birçok kentinden patlama sesleri duyuldu. İran'ın hava saldırı sistemleri ve hava savunma sistemlerinin Amerika Birleşik Devletleri tarafından hedef alındığı açıklandı. Bu gelişme üzerine Tahran'da hemen harekete geçti ve İran yönetimi Hürmüz Boğazı'nı yeniden bütün gemilerin, bütün ülke gemilerinin trafiğine kapattıklarını açıkladı. Ve hangi ülkenin gemisi olursa olsun, hangi amaçla geçmek isterse istesin Hürmüz Boğazı'ndan asla izin verilmeyecek ve kesinlikle vurulacak açıklamasını yaptı İran yönetimi. Tabii Amerika Birleşik Devletleri de kendi üstlerine yönelik herhangi bir saldırının devam etmesi durumunda İran'a yine çok ciddi bir şekilde saldırı düzenleneceğini açıkladı. Ki bu gece saatlerinde iki ülke arasındaki gerilim ve saldırılar devam ederken İran devrim muhafızları Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki üslerini hedef aldı. Ürdün'deki El Ezrak hava üssü füzelerle

İran tarafından vuruldu. Ayrıca İran yönetimi Amerika Birleşik Devletleri'ne ait F-35, F-15 ve F-16'ların da hedef alındığını, uçakların bazılarının vurulduğunu ve bu uçakların havalanması için gerekli olan pistin hava noktalarının tahrip edildiğini açıkladı ve İran yönetimi Amerika Birleşik Devletleri bizi tehdit ediyor, bize saldırıyor, biz de kendimizi savunuyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırıları devam ettiği sürece, tehditleri devam ettiği sürece bizim de saldırılarımız devam edecek açıklaması son kez yapıldı İran devrim muhafızları tarafından. Tabii uluslararası gündemde bu konunun yansımaları, özellikle de ekonomiye yönelik yansımaları devam ediyor. Çünkü malum Hürmüz Boğazı'nın petrol geçişi enerjiyi etkiliyor. Enerjinin etkilenmesi de birçok ürüne zam anlamına geliyor. Önümüzdeki günlerde demeyelim, hatta belki saatlerde yine bir zam gelmesi, ülkemizde akaryakıta ve doğal olarak da diğer ürünlere zam gelmesi de bekleniyor. Şimdi Türkiye gündemine geldiğimizde, Türkiye gündeminde de Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gergin ortam gündemdeki yerini koruyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi bazı isimleri, bazı milletvekillerini partiden ihraç etmek için harekete geçti. Dün saat 13.30'da CHP MYK'sı toplandı. Bu konu görüşüldü. MYK toplantısı sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi parti sözcüsü Müslim Sarı, 9 milletvekilinin partiden ihracına ilişkin Merkez Yönetim Kurulu'nda karar alındığını açıkladı. Peki hangi milletvekilleri hakkında böyle bir karar alındı? Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca, Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut'un partiden ihraç edilmesi bekleniyor. Tabii bu durum açıklanınca CHP sözcüsü Müslim Sarı tarafından Özgür Özel'den de bir açıklama geldi. Özgür Özel de sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada, milletvekillerimizi millet seçti ancak millet görevden alır. Atanmışlar bu partide paralel CHP oluşturamazlar. Bu darbe püskürtülecek ve CHP'yi atanmışlar değil, seçilmişler yönetecektir dedi. Özgür Özel de yaşanan bu durum üzerine sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel ve ekibinde de olağanüstü kurultay için harekete geçildi. Özgür Özel ve ekibi olağanüstü kurultay için toplanılan yaklaşık 1000 imzayı genel merkeze sunmaya, göndermeye hazırlanıyor. Özgür Özel ve ekibinin bu konuda yapacağı başvurunun genel merkez tarafından reddedilmesi halinde Özgür Özel ve ekibi mahkeme yoluna gidecek ve 20 Temmuz öncesinde yargıdan çıkacak karara bütün gözler çevrilmiş durumda. Kurultay sürecinin başlamaması ve tedbir kararlarının devam etmesi durumunda Özgür Özel'e destek veren milletvekilleri, belediye başkanları ve parti yöneticilerinin Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılarak yeni bir siyasi oluşuma yönelmesi bekleniyor. Ki Özgür Özel de yapmış olduğu son açıklamada kurultayın 26 Temmuz'dan önce yapılması gerekiyor. Eğer yapılmazsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimlere girememe riski doğuyor demişti. İşte bu konuda Türkiye gündeminde yer alıyor. Şimdi devam edelim. Mersin'le ilgili, siyasetle ilgili yine önemli bir gelişme yaşandı. Tarsus'un eski belediye başkanı Haluk Bozdoğan'a 60 yıl hapis cezası verildi değerli seyirciler. Tarsus eski belediye başkanı Haluk Bozdoğan'la birlikte belediyeye ait bir iştirak olan Tarsus Teski AŞ'de yetkili durumda bulunan isimler Ziya K ve İbrahim T, ki bu isimlerde Teski AŞ'nin, Tarsus Belediyesi'ne ait Teski AŞ'nin yönetim kurulu üyesi isimlerdi. Bu iki isim Haluk Bozdoğan'la birlikte
2021 yılında yürütülen kentsel dönüşüm projesine ilişkin açılan

0: Nitelikli dolandırıcılık davasında yargılanıyorlardı. Davada karar çıktı. Ve mahkeme heyeti Haluk Bozdoğan, İbrahim T. ve Ziya K.'yi nitelikli dolandırıcılık suçundan ayrı ayrı 60 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı ve her bir isme de 570'er bin Türk lirası para cezası verildi. Yaşanan bu gelişme sonrasında dün akşam saatlerinde Tarsus eski belediye başkanı Haluk Bozdoğan savcılığa giderek teslim olduğu tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu gelişme de Mersin gündeminde yer alıyor. Son saatlerde, sabah erken saatlerde Türkiye genelinde İstanbul başta olmak üzere ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni bir operasyon dalgası başlatıldı ve bu kapsamda 22 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında ünlü şarkıcı Kenan Doğulu ve yine ünlü sinema ve dizi oyuncusu eşi Beren Saat'te bulunuyor. Kenan Doğulu ve eşi Beren Saat başta olmak üzere 22 ünlü isim uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Yine sabah erken saatlerde OnlyFans platformu üzerinden cinsel içerikli görüntüler paylaşarak gelir elde ettikleri belirlenen 27 Türk sosyal medya fenomeni hakkında açılan, tamamlanan iddianame çerçevesinde de, yürütülen soruşturma çerçevesinde de çok sayıda sosyal medya fenomenine operasyon düzenlendi ve 27 sosyal medya fenomeni gözaltına alındı. Bu fenomenlerin bütün mal varlıklarına da el konuldu. Çok sayıda lüks araca, çok sayıda lüks konuta, kripto para hesaplarına, banka hesaplarına, motosikletlere, bisikletlere, yatlara tamamen el konuldu. Bu 27 kişinin soruşturma ayrıntılı bir şekilde devam ediyor. Şimdi Mersin'le ilgili bilgilere tekrar geçelim. İki dikkat çeken ve üzücü durum var. Şöyle ki dün hava şartları bazı ilçelerde olumsuz bir şekilde lokal olarak yaşandı. Mersin'in Erdemli ilçesini dolu vurdu. 1500 akım üzerindeki Güzeloluk, Güneyli, Harfilli mahallelerinde dolu yağışı etkili oldu. Ve ciddi boyutta bahçeler, meyve bahçeleri, ekili dikili alanlar, örtü altı meyve bahçeleri zarar gördü. Ve ilgili kurumların bugün bölgede bir hasar tespit çalışması yapması bekleniyor. Ayrıca yine Erdemli ilçesinin 1500 akım ve üzerindeki bazı bölgelerinde bugün de yine dolu riski var. Şiddetli yağmur riski var. Bunu da belirtelim. Mersin'in Mut ilçesinde de bir meyve bahçesinde yangın çıktı. Kurtsuyu mahallesinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü ve 15 dönüm araziyi etkiledi ve 15 dönüm meyve bahçesi zarar gördü. Yangın diğer bahçelere de sıçramadan Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleriyle Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Bölgede de hasar tespit çalışması bugün gerçekleştirilecek. Şu anda aktaracaklarım bunlar. Gün içerisinde ayrıntılarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Söz Tekin Narşap'ta teşekkür ediyorum.
1: Evet, teşekkür ediyoruz Ali Gürkan Şamiloğlu'na ve Karar Gazetesi ile devam ediyoruz. Çinli otomobil devi BYD 2 yıl önce büyük beklentilerle duyurduğu 1 milyar dolarlık Manisa'daki fabrikaya yatırımını tek bir çivi bile çakmadan askıya aldı. 5000 kişi istihdam vaadi karşılığında vergi avantajıyla ödüllendirilerek Türkiye'deki satışlarında rekor kıran şirket önceliğinin Macaristan ve Avrupa olduğunu duyurdu. Ve Korkusuz Gazetesi işte buna itibar diyorlar. Milletin malını sat git Suriye'ye hastane yap. Türkiye'deki sağlık tesislerini satışa çıkaran iktidar Suriye'ye 450 yataklı iki ayrı hastane inşa edecek. Üstelik ikisi de ücretsiz olacak deniliyor. Ve Milat Gazetesi cevabımız çok sert olur. Türkiye'nin güvenliğinin Şam'dan, Halep'ten, Beyrut'tan başladığını söyleyen Erdoğan, eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkü'nün hak veya hukukuna kastedilirse cevabımız çok net, çok da sert olur ifadesini kullandı. Gazze'de 80

0: Bugün Filistinliği şehit ederek soykırım yapan Lübnan'da ve İran'da katliama devam eden İsrail'e seslenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, arz-ı mevut hezeyanının nihai hedefinin ne olduğunun gayet iyi farkındayız. Allah'ın izniyle buna asla müsaade etmeyeceğiz. İnsanlık cephesi İsrail'i durdurmalıdır şeklinde konuştu. Türkiye'nin güvenliği Hatay'dan değil, Halep'ten, Şam'dan, Beyrut'tan başlar diyen Erdoğan, İsrail'in Afrika ve Akdeniz'i istikrarsız hale getirmek için sinsi bir çaba içinde olduğunu belirterek, Doğu Akdeniz'de kimse maceraya atılmasın, kardeşlerimizin ülkelerinde saldırıya uğramasına göz yummayız ifadelerini kullandı. Ve Milliyet gazetesi, Doğu Akdeniz'de utanmazlar koalisyonu diyor. Türkiye'ye karşı itibar kaybı Macron'u Doğu Akdeniz'de agresif siyasete yöneltti. Netanyahu'dan Macron'a destek gecikmedi. Ankara sert karşılık verdi. Ve Sabah gazetesi, ABD'nin İran'a yeni saldırı dalgası. ABD ordusu dün gece de İran'daki çok sayıda hedefe şiddetli saldırılar gerçekleştirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın onlara çok sert vuracağız açıklamasıyla sinyalini verdiği saldırılarda öncelikle Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik ve Minap kentleri hedef alındı. Tahran'da hava savunma sistemleri devreye girdi. İran ve ABD ordusunun denizde de çatıştığı bildirildi. Ve Sözcü gazetesi, Özgür Özel ve arkadaşları Kayyum takozuna karşı yol haritasını belirledi. Yeni parti için son tarih 20 Temmuz. Yargı eliyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin dizayn projesinde çıkış yolu kurultayı toplamak görülüyor. Kılıçdaroğlu buna yanaşmıyor. Yeni partiden önce son çare olarak 4 adımın atılması gerekiyor. İlk adım bugün Cumhuriyet Halk Parti Meclisi bugün toplanacak. Kurultayın acil olarak yapılması talebi gündeme getirilecek. İkinci adım pazartesi de olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 9-4 delegesinin noter onayla acil kurultay talebi genel merkeze iletilecek. Üçüncü adımda sulh hukuk deniliyor. Delege imzalıyla sulh hukuk mahkemesine dava açılacak. Mahkeme başvuruyu 15 gün içinde sonuçlandıracak. Kabul ederse bir çağrı heyeti atayacak. Bu heyet Kayyum'u bypass ederek partiyi kurultaya götürecek. Ve son umutta Yargıtay, Özel'in avukatları Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin mutlak putlan kararını temyiz etti. Dilekçede öncelikle tedbir kararının kaldırılması istendi. Yargıtay'ın tedbiri kaldırın başvurusunu 20 Temmuz'dan önce karara bağlaması bekleniyor. Tedbir kalkarsa Özel ve yönetimi Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri dönecek. Kalkmazsa Cumhuriyet Halk Partisi'de kalmak için tüm yollar tükenmiş olacak. Özel'i destekleyen vekil, il, ilçe ve belediye başkanları yeni partiye geçecek diyor. Ve Takvim gazetesi, Gazi'nin partisini pavyon masasına düşürdüler. Başkan Erdoğan AK Parti grup toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki koltuk savaşını eleştirdi. Bu kavganın tarafı değiliz. Kurultayı yapan da şahibi olduğunu iddia eden de Cumhuriyet Halk Partililer. Partiyi pavyon masalarına düşünenler yine kendileri dedi. Ve son gazete Türk'ün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz uyarısı, cevabımız çok sert olur. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bazı yapıların İsrail'in fitne kayığına binip Doğu Akdeniz'de hayal peşine düştüğünü belirterek kimse macera peşinde koşmasın. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse cevabımız çok sert olur dedi. Evet ve böylelikle bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte tekrar sizlerle birlikte oluncaya dek esen kalın, hoşça kalın.
1: Meydanlardan tanır tanıyan beni.
2: Tekin Narşap'la manşet sona erdi.
3: Reklam tanıtı.
4: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
5: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler, beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey, uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın.

0: tıkla, ister uğra.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82, 327 82 82.
4: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
5: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
4: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
7: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: reklam kazandırır.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
2: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
7: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye.

0: 1956 Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
0: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da. Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
2: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
0: Renault Dacia Gürsoy Grup.
3: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
4: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Evet arkadaş, kim olduğumu, ne olduğumu, nereden gelip nereye gittiğimi sen öğrettin bana. Elimden tutup karanlıktan aydınlığa sen çıkardın. Bana yürümeyi öğrettin yeniden, el ele ve daima ileriye. Bir gün birbirimizden ayrı düşsek bile biliyorum, hiçbir zaman ayrı değil yollarımız. Ve aynı yolda yürüdükçe gün gelir ellerimiz yine dostça birleşir. Ayrılsak bile kopar.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. İklim krizine karşı yürütülen ulusal ve uluslararası politikalarda aktif rol oynayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği ev sahipliğinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı sürecinde iklim yönetişimi, politika, uygulama ve koordinasyon toplantısında yerini aldı. Toplantıda Mersin'in beklentileri ve deneyimleri aktarılırken, kentin iklim politikalarına dair yerel örnekler paylaşıldı. Meski, Tarsus ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi'nde önemli bir altyapı çalışmasını daha tamamladı. Bölgede yaşanan yağmur suyu birikmeleri ve olası taşkın risklerine karşı başlatılan yağmur suyu hattı döşeme çalışmaları başarıyla sonuçlandırıldı. Aynı zamanda mahalle genelinde ızgara sistemleri kurularak yağış sularının hızlı ve kontrollü bir şekilde tahliye edilmesi sağlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gülnar'da 5 mahalleyi birbirine bağlayan ve aynı zamanda Gülnar'ı Silifke'ye ulaştıran Çavuşlar Tepe Mahallesi mevkiinde bulunan ikinci etap yol çalışmalarında sona geldi. Ekipler 7,5 kilometrelik yolun genişliğini 4 metreden 8 metreye kadar çıkartarak üreticiler ile yayla ve deniz turizmi için yolu kullananlara rahat bir nefes aldırdı. Üretici kadınları destekleyerek hem kent ekonomisine katkı sunan hem de kadınların sosyal yaşamda söz sahibi olmasını sağlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, evde başlayan üretim sürecinin markalaşmasında da kadınları yalnız bırakmıyor. Ürünlerini markalaştırma konusunda da büyükşehir ekiplerinden gerekli eğitimi alan kadınlar böylece Türkiye'nin dört bir yanına satış yapmaya başladı. Mersin Büyükşehir

0: Büyükşehir Belediyesi Dünya Çevre Haftası kapsamında Marina'da deniz dibi temizliği etkinliği düzenledi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na görev yapan dalgıçlar tarafından gerçekleştirilen dalışlarda deniz tavanında biriken çok sayıda atık çıkarıldı ve sergilendi. Etkinlikle denizlerin korunmasının önemi vurgulanırken vatandaşlara çevreyi temiz tutmaları çağrısında bulunuldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi 15 Okuma Salonu ile gençlerin hayatına dokunmaya devam ediyor. Büyükşehir Okuma Salonları, ders çalışmak için uygun ortam bulmakta zorlanan öğrenciler için güvenli ve konforlu bir alan sunuyor. Salonlarda sunulan ücretsiz internet, teknik ekipman ve çay kahve ikramı, öğrencilerin araştırmalarını yapmalarına, ödevlerini tamamlamalarına ve sınavlara hazırlanmalarına önemli katkı sağlıyor. Haberlerin detaylarına Mersin Beltera adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
7: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282. 327-8282.
8: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
8: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
8: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
9: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santairas.com. Mersin.
10: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
12: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
13: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
14: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda

0: arkadaş kundura üzüm işanında.
1: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Sun TV, Çel TV ve Sen Radyo ortak yayınında birlikteyiz. Haber merkezinde biraz format değiştirdik. Stüdyo konuğumla programa başlayacağız. Malum buradan altını çizerek devamlı söylüyorum. Kadınların siyasete girmesi, seçimlerde bir rekabet ortamı içerisinde olması demokrasimiz adına, eşitlik adına çok çok önemli bir olgudur. Bu bağlamda geçtiğimiz ara seçimlerde Mersin'de gerçekten çok çok etkili bir seçim kampanyası yapan bir ismi Derya Demirci, mahalle muhtarı, Hamidiye Mahallesi muhtarı Derya Demirci'ye stüdyomuza konuk aldık. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş buldum.
0: Yani bayağı bir kampanya, yani hani siyasetçi, yani insanda da bazen bir damar vardır değil mi? Evet. Bir yetenek vardır.
1: Evet.
0: Gerçekten ki mahalle sakinleri de sizi çok sevdi ve destekledi. Bu bağlamda olaya baktığımız zaman başarılı bir seçim kampanyası ve nihayet Hamidiye Mahallesi muhtarı seçildiniz. Önce sizi tanıyalım, sonra konu eşkin olarak sorularımız olacak.
1: Evet. Hamidiye Mahallesi muhtarı Derya Demirci ben. Hı. Hamidiye Mahallesi sokaklarında büyümüş, bu mahallede çocukluğumun ve sonrasında bu bağlamda halkımın, vatandaşımın bir evladı olarak Hamidiye Mahallesi'nin yıllar sonra seçilen ilk kadın muhtarı olmaktan gurur duyuyorum.
0: Evet, yani Mersin'de de aslına bakarsanız son dönemde ciddi bir oranda kadın muhtarların olduğunu görmeye başladık.
1: Evet.
0: Yani kadınlar uyanıyorlar mı? Yani siyasetin dışında kalmak, kadın haklarını savunma noktasına da bir zayıflık, nasıl görüyorsunuz?
1: Kadınlar her alanda emek veriyor.
0: Evet.
1: Sonuçta kadınlar evde, işte, sosyal hayatta sorumlulukları bir arada yönetebiliyorlar. Ve yerel yönetimlerde de kadının sesi bence her zaman çıkmalı diye düşünüyorum.

0: Evet, ya şimdi bir Müfide İlhan olayı var değil mi? Türkiye'nin ilk kadın belediye başkanı Mersin'den çıkmıştı.
1: Evet.
0: 1950.
1: Evet.
0: Ya şimdi Mersin kadın siyasetçiler açısından çok önemli bir nokta.
1: Aynen.
0: Yani çünkü biz burada bir ilki başarmış kent olarak tarihe geçmiş.

0: Gelinen nokta nasıl bir kampanya ve seçimlerde ciddi bir oy oranıyla da muhtar seçildiniz. Evet. Önümüzdeki süreçte neler yapmayı düşünüyorsunuz?
1: Önümüzdeki süreçte mahallemizin sorunlarına ve ihtiyaç durumlarında iletişim halinde güçlü bir iletişim kurmak, dayanışma içerisinde şeffaf bir muhtarlık anlayışıyla ilgili kurumlardan veya ilgili kurumlarla uyum içerisinde çalışarak çözüm üretmek, başta Mersin Büyükşehir Belediye'miz, Sayın Vahap Seçer Başkanımızın.
0: Evet, kentin... Başkan Seçer'i nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani siz de bu kentin insanısınız.
1: Evet. Vahap Seçer Başkanımız örnek bir belediyecilik veya sosyal belediyecilik anlayışıyla kentin dört bir yanına halkın kalbine dokunan sosyal hizmetler, vizyoner şehircilik projeleriyle vatandaşa dokunan örnek bir belediye başkanımız. Ben de mahallemde bu hizmetleri bilen ya da bilmeyen tüm vatandaşlarımıza kazandırmak istiyorum.
0: Evet. Şimdi çok enerjik Başkan Seçer.
1: Evet.
0: Yani yanılmıyorsam bugüne kadar hiç de izin kullanmadı. Aynı. İki dönemdir.
1: Gece gündüz demeden Vahap Seçer Başkanımızın kentin her noktasına, her vatandaşa dokunduğu hizmetleri takdiri şayan görüyorum.
0: Şimdi tabii Hamidiye Mahallesi'nin seçim kampanyanız boyunca zaten çocukluğunuzun da geçtiği bir mahalle. Gezdiniz, dolaştınız, baktınız, sorunlara şahit oldunuz. Gelinen noktada öncelikli sorunları nasıl tespit ettiniz? Konuya ilişkin olarak çözüm önerilerini hazırladınız mı?
1: Seçim süresince kapı kapı dolaştım. Vatandaşları dinledim. İnsanların seçim zamanı hatırlanmak değil, sürekli iletişim kurmak istediğine şahit oldum. Bu süreçte şeffaf, ulaşılabilir, samimi ve insanların talepleri veya istekleri üzerine mahallemde yapılacak olan, zaten rutinde belediyemizin yapmış olduğu bir hizmet var mahallemizde. Sonrasında vatandaşımızın, ihtiyaç sahiplerinin, yaşlarımızın, gençlerimizin, çocuklarımızın sosyal alan projeleri, faaliyetleri, eğitim veya gençlerimize istinaden yapılacak olan, katkı sağlayacak olan projeleri geliştirmek, kadınlarımızın sosyal veya ekonomik hayatlarına katkı sağlayacak çalışmalara destek vermek, yaşlarımızın veya ihtiyaç sahiplerimizin dayanışma içerisinde geliştirebilecek projelerimize ben de ilgili kurumlarla uyum içerisinde çalışarak destek alarak ben Hamidiye Mahallesi'nin gurur duyduğu bir merkez haline getirmek istiyorum.
0: Evet, çok eski bir mahalle.
1: Evet.
0: Ve sorun yumağı içerisinde, yani kentsel dönüşümden altyapıya pek çok konuda çok da göç alan bir mahalle değil
1: evet.
0: mi? Yani Suriyelilerin, hani şimdi pek fazla yok gibi gözüküyor ama ilk etapta yoğun olarak yerleştiği bir noktaydı. Ama oranın halkı da yani çok çabuk böyle kabullenir. Yani
1: aynen.
0: Bir kutuplaşma, zıtlaşma yapmaz. Hemen bağrına basar. Nasıl
1: aynen.
0: Orada bir yapı oluştu?
1: Ben bu mahallede büyüyen bir insan olarak mahallemde komşuluk kültürünü burada öğrendim. Komşuluk kültürü gelişmiş ve insanların samimiyeti, iç içe dayanışma kültürünün burada yaygın olduğunu görebiliyoruz. Mahallemizin tüm insanları bu anlamda vatandaşlarımızı sahiplenip dayanışma içerisinde
0: bu da tabii Mersin'in aslına bakarsanız göçlerle oluştuğu bir kent gerçeğinden yola çıkar ise
1: evet.
0: Bir ortaya koyduğu refleks ama Hamidiye Mahalleliler gerçekten bu noktada çok büyük övgüyü de hak ediyorlar.
1: Aynen.
0: Nasıl bir muhtar olacaksınız Derya Demirci? Çok önemli. Sizin eşiniz de malum Mersin İkman Yurdu
1: evet.
0: Sevdalısı. Taraftarlar Derneği Başkanı.
1: Aynen.
0: Onun da etrafı çok geniş. Buyurun.
1: Evet. Şöyle ben ilk önce bir şöyle

0: bir mesaj vermek istiyorum ki bu seçim sadece benim kazandığım bir seçim değil. Mahallemdeki kız çocuklarına, genç kadınlara ve tüm kadınlara bir mesaj iletisidir. İsteyen, üreten, çalışan tüm kadınlar toplumda sesini duyurabilir. Bu anlamda benim mahallemde yıllar sonra ilk kadın muhtar seçilmem olmam, mahallemdeki tüm kadınların cesaretlenmesini talep ediyorum ve istiyorum. Evet. Ben nasıl muhtar olacağım? İnsanların ulaşabildiği, iletişim kurabildiği, şeffaf ve samimi bir, zaten o mahallenin evladı evet. olarak bu sürdürülebilirlik çözüm noktasında insanların talepleri doğrultusunda da birebir iletişim kurabileceğimiz ve çözüm üreteceğim bir muhtarlık anlayışıyla şimdi, hizmet vermek istiyorum.
1: Yani sizin mahalle insanı çok samimi.
0: Evet.
1: Samimi diyalog içerisinde muhtarıyla olmak ister. Gecenin belki de değil mi çok geç vakitlerinde bir sorunla, çünkü sorunlar yani çok farklı da olabiliyor.
0: Evet.
1: Ya eşiyle insan kavga ediyor. İlk arayacağı insan muhtar oluyor.
0: Aynen.
1: Yani çocuğuyla bir kavga ediyor, tartışıyor, yine muhtar oluyor.
0: Evet.
1: İşte sokağındaki en ufak çöplerin toplanmamasından, işte kaldırım, yol vesaire sorunlarını pek çok alanda yine ilk etapta muhtar oluyor. Yani evet. Buna hazır mısınız?
0: Tabii ki hazırım. Ben bu mahallenin evladıyım. Evet. Ben bu mahallenin dertlerini de güzelliklerini de biliyorum. Mahallem için gereken ilgili kurumlarla dediğim gibi uyum içerisinde çalışarak mahallemi örnek bir mahalle haline getirip gencimizin, çocuklarımızın, yaşlılarımızın, kadınlarımızın gurur duyduğu bir Hamidiye Mahallesi hizmet vermek için çalışacağım.
1: Şimdi yerel yönetimlerde tamam, zaten Büyükşehir Belediyesi'ni tanıyan bir isimsiniz.
0: Evet.
1: Yayına girmeden önce Başkan Seçer'den yani hizmetlerini gördükten sonra içimiz rahat bir şekilde aday olduk.
0: Evet.
1: Başkan Seçer'in mahallemizin sorunlarını gidereceğine dönük büyük umutlarımız var.
0: Tabii ki.
1: Şeklinde konuştunuz. Orada tamam, Büyükşehir Belediyesi'ni bir tarafa koyduk ama devlet değil mi? Yani kamu kurumları
0: tabii,
1: da var.
0: Devlet kurumlarıyla. Yani onlarla da ilişki çalışmaya çok önemli. Tabii ki. Yani sonuçta bir muhtarlığın bütçesi yok. Biz bunları ilgili devlet kurumlarıyla uyum içerisinde çalışarak zaten elde edeceğiz. Ve dediğim gibi Büyükşehir Belediye'mizin, Vahap Seçer Başkanımızın kentin dört bir yanına vermiş olduğu hizmetleri veya mahallelerimize ulaştırdığı hizmetleri daha temkinli, daha ulaşılabilir veya bilmeyen vatandaşlarımıza kazandırmak için bu hizmet içerisinde Belediye Başkanımız Vahap Seçer'le veya diğer devlet kurumlarıyla işbirliği içerisinde daha çözüm üreterek çalışmaya devam edeceğim.
1: Şimdi,
0: yani.
1: Yani ben yıllardır tabii kadın siyasetçileri de takip ederim. Hep böyle evet. yumuşak üsluplarının altında eğer ki istenmeyen bazı şeyler meydana gelir, kamuda bir duyarsızlık söz konusu olursa da tırnaklarını çıkardıklarını çok defa gördüm.
0: Evet.
1: Yani, o yüzden kadın siyasetçiler gerçekten hem rekabet hem de hani trafikte olduğu gibi değil mi? Kadın siyasetçi varsa işte orada bana göre etik değerlerin yaşandığını görebiliyoruz.
0: Evet. Evet.
1: Buradan program çerçevesinde son mesajınız ne olur efendim?
0: Mersin'in köklü mahallelerinden diyeyim, Hamidiye Mahallesi'ni geliştirmek adına Sayın Vahap Seçer Başkanımıza ve diğer devlet kurumlarıyla işbirliği içerisinde çalışıp Hamidiye Mahallesi'ni gururla hizmet vererek halkımızın, vatandaşımızın benim yanımda olup destek veren kimsenin emeğini karşılıksız bırakmayacağım. Çünkü bravo. Bana destek vererek beni bugün yıllar sonra ilk kadın muhtarı olarak seçtiler. Ben de mahalleme yaraşır, mahalleme güzellik katan bir muhtar olarak yoluma devam edeceğim.
1: Evet, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.

0: Son bir şey söylemek istiyorum buradan.
1: Buyurun.
0: Mersin İdman Yurdu takımımızın bugün olduğu durum beni gerçekten çok üzüyor. Çünkü benim iki erkek evladım çok küçük yaşlarda o tribünlerde yer almış ve ben bir anne olarak çocuklarımla beraber maçlara gitmiş veya o tribünlerde takımıma destek vermiş veya deplasman yapmış bir kadın olarak.
1: Evet.
0: Şu anki Mersin İdman Yurdumuzun hani takım olarak sonuçta bizim Mersin'imizin simgesi. Bugün olduğu durum çok üzücü ve kapanmaması için tüm Mersin halkımızı Pazar günü destek çağrısına davet ediyorum ve tüm Mersin halkımızın destek vererek takımımıza bir nebze de olsa tekrardan hayata dönmesine lütfen olanak sağlayın.
1: Evet,
0: Teşekkür ediyorum.
1: biz de aynı çağrıyı tekrarlıyoruz. Malumunuz Aydın Demirci Taraftarlar Derneği Başkanı yıllar yılı Mersin İdman Yurdu'nun başarısı için gerçek anlamda emek veren taraftarlar. Evet, o tribünleri dolduran taraftarlar, çilekeşler ve Aydın Demirci onların liderlerinden bir tanesi. Bu çağrıya bizler de katılıyoruz. Ve Mersin İdman Yurdu'nu daha da artık gerçek anlamda sorunlarından kurtulmuş bir Mersin İdman Yurdu bekliyoruz. Kadın siyasetçiler, Derya Demirci, Hamidiye Mahallesi muhtarı, Çiçeği Burnu'nda muhtar ilk yayına efendim San TV içeri ve San Radyo ortak yayınında çıktı. Bizler haber maratonuna başlıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Sarı 9 arkadaşımız tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek İstişare Kurulu'na sevk etti. Şimdi CHP'de neler oluyor ona bir bakalım, sonra tekrar buradayız.
2: Özellikle partinin içine düştüğü bu cendereden, yani bir mutlak buttan davasına konu teşkil eden ve partinin bu mutlak buttan belası ile ilişkilendirilmesine neden olan ve Türkiye tarihinde hiç olmayacak biçimde kongresi ve kurultayları yok sayılan bir Cumhuriyet Halk Partisi süreciyle katkı sağlayan, bu konuyla ilgili haklarında şaibe bulunan, kamuoyunda sıklıkça tartışılan ve iddianamelere konu olan bu arkadaşlarımızla ilgili bir disiplin süreci uygulama kararı almış bulunuyoruz. Bu karar zor bir karar arkadaşlar. Ama alınması gereken bir karardı. Dolayısıyla temiz siyaset açısından, içine düştüğümüz bu durumda partiyi arındırmak açısından zor da olsa bu kararı almak zorunda kaldık. Karar oy birliğiyle alınmıştır. Arkadaşlarımızın hepsi oy birliğiyle böyle bir karara imza atmışlardır. 9 tane arkadaşımız parti tüzüğümüzün ilgili maddeleri çerçevesinde tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş bulunuyor ve partideki mevcut tüm görevlerinden de uzaklaştırılmasına an itibariyle karar verilmiş bulunuyor. Bu arkadaşlarımız kimler? Balıkesir Milletvekilimiz Ensar Aytekin, Mersin Milletvekilimiz Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekilimiz Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekilimiz Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekilimiz Özgür Karabat, Ankara Milletvekilimiz Umut Akdoğan, Malatya Milletvekilimiz Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekilimiz Turan Taşkın Özer ve Adana Milletvekilimiz Burhanettin Bulut. Bu arkadaşlarımız iddianamelerde yer alan, dolayısıyla bizim temiz siyaset anlayışımız çerçevesi içerisinde de arınma siyasetimizin oluşması açısından buraya katkı sağlamak açısından almış olduğumuz bir karara muhatap oldular. Yargı süreci

0: istiyor kuşkusuz. Biliyorsunuz ceza davaları devam ediyor. Önümüzdeki süreçte bu arkadaşlarımız da kendilerini ispat etmek durumunda kalacaklar ve kendilerinin yargı karşısında savunmak durumunda kalacaklar. Aklanıp gelecekler. Bizim aklandıktan sonra bütün bu arkadaşlarımıza da kapımız açık kalmaya devam edecek. Ama biliyorsunuz parti tüzüğümüzde ivedi işler, ivedi durumlar diye bir ibare ve tanımlama var. Ve bu ivedi durumlar çerçevesinde herhangi bir parti üyesinin disipline MYK aracılığıyla sevk edilmesini düzenliyor. Daha önce de uygulamaları var bunun. Dolayısıyla bir uygulamalar çerçevesinde biz bu kararı almış durumdayız. Elbette arkadaşlarımız buna itiraz edebilirler. İtiraz yolları açık. Yani hem MYK kararının kendisine hem Yüksek Disiplin Kurulu'na doğru bir giriş söz konusu olduğunda oraya hem de başka hukuki süreçlere başvurabilirler. Ama biz MYK olarak bizim değerlendirmemiz ve aldığımız karar bu yöndedir arkadaşlar.
1: Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan gelişmeler sadece Cumhuriyet Halk Partilileri değil, bütün ülke siyasetini takip eden insanları ilgilendiriyor. Sorunlu bir ana muhalefet partisi Türk siyasetindeki dengeleri bozar. Yani Cumhuriyet Halk Partisi artık ne olacaksa, Özgür Özel ve arkadaşları farklı bir siyasi partiye mi gidecek? Yeni bir parti kurulup siyasi yaşamlarına burada mı devam edecekler? Yoksa CHP'de iç barış sağlanacak ve taraflar uzlaşıp birlikte CHP'yi yönetme refleksi geliştirebilecekler mi? Sorular çok, çok ama zaman yok. Zaman tükeniyor. Baskın bir erken seçimden söz ediliyor. Öte yanda sınırlarımız ötesinde çok ciddi, çok ciddi gelişen maalesef olumsuzluklar var. ABD, İran, İsrail üçgenindeki savaş her geçen gün daha da şiddetleniyor. İsrail Lübnan'ı vurmaya devam ediyor ve pek çok bakıyoruz özellikle sosyal medya paylaşımlarında İsrail'in hedefinde Türkiye'nin olduğu gerçeği dillendiriliyor. Sınırlarımız ötesine gideceğiz ama böyle bir konjonktürde ana muhalefet partisinin kırılganlık ortaya koyması maalesef çok tedirgin edici. Şimdi olayın en başında kim vardı? Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş. Bir suç duyurusuyla, dilekçesiyle süreç başlamıştı ve gelinen noktada mutlak mutlam kararı alındı. Kemal Kılıçdaroğlu göreve iade edildi. Şimdi bir gelişme. Evet, Lütfi Savaş mutlak mutlak davasının temiz süreci hakkında konuştu. Bakalım neler söylemiş.
2: Biz çok bekledik düne kadar. Bu karar çıkar çıkmaz istinaftan Sayın Özgür Özel'in avukatı hemen anında istinafa Yargıtay'a başvurdular. Biz daha zannedersem dün başvurduk. Bekledik. Her iki taraf arasında bir uzlaşı olur mu, bir anlaşma olur mu diye bekledik. Hatta ben 3 gün önceki demecimde de bir haber kanalına bunu anlattım. Ama baktık ki Cumhuriyet Halk Partisi önceki yönetimi çekmeyince dilekçesini biz de mecburen dün dilekçe verdik. Ama önce Yargıtay'a başvuran Sayın Özgür Özel'dir. Hem de çok anında başvurdular. Bekledik çekmeyince biz de dün bu karar karşısında biz de başvurumuzu yaptık. Şöyle mutlak mutlak kararı alınan bütün kararların yok hükmünde olduğunu ifade ediyor. En son Yüksek Disiplin Kurulu da bunu onayladı. Şu anda yaklaşık 1800 civarındaki arkadaşımız, partiden uzaklaştıran arkadaşlarımızın partide bulunmasının hiçbir sakıncası kalmadı. Şu anda o arkadaşlarımız hepsi biz dahil şu anda

0: Parti üyeyiz. Şimdi resmi üyelik dışında gönülden üyelik diye bir şey vardır Atatürk Partisi'ne. Bu ülkede insanların sağcı, solcu, sosyal demokrat, muhafazakar, liberal diye ayırabilirsiniz ama bu ülkede en çok taraftar olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. %85 insanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü beğenir, saygı duyar ve sever. Onu sevenlerden bir tanesi de benim. Onun çatısı altında bulunmak bizim için onurdur. Ve bu onuru yazılı bir belgeyle taşımıyoruz. Ruhumuzda taşıyoruz, gönlümüzde taşıyoruz. İstinaftan sonra Yargıtay ne zaman sonuçlansın bizim için fark etmez. Biz gönülden Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyiz. Ben 13 yıldır bu partinin bayrağını onurla taşıdım. İki dönemde Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptım. Yani bu kalemle yazılan bir şey değildir. Gönülden bir yazılımdır.
1: Evet, son dakika gelişmesi, Özgür Özel'den kritik bir hamle geldi. Özel parti meclisinden istifa ettiklerini açıkladı. Buna göre Özel ve ekibi CHP parti meclisinden istifa etme kararı aldı. Bu istifayla parti meclisindeki 57 üyeden 28'i istifa etmiş oluyor. Tabii ki bunun sonucu ne olacak? Kurultayı getirecek bir girişim midir? Bir habere bakalım. Evet. Özgür Özel ve ekibi Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisinden istifa ettiler. Yani CHP'de sular durulacağına daha da çok fokurdamaya devam ediyor. Bu istifayla parti meclisindeki 57 üyeden 28'i istifa etmiş olacak ve oldu diyebiliriz. Gerçekleşti bu. Yavaş yavaş Özgür Özel ve ekibi partiden kopmaya başladılar. Ve CHP içerisinde bir bütünlük hayali kuran vatandaşlar maalesef hayal kırıklıkları daha da artarak bu günleri anlamlandıramıyoruz diyorlar. Ya hiç kimsenin CHP babasının hani baba ocağı, baba yuvası falan bu olmaz. Hiç kimsenin babasının malı değil. Kimsenin babasının ocağı da değil. Böyle bir şey yok. Vatandaşların, bütün milletin, bütün siyasi partiler hepsi bu ülkeye tabi. Bu ülkenin vatandaşlarının hizmetinde. İnsanlar bugün var, yarın yok. Gelip geçici. Ama siyasette siyasi partilerin uzun ömürlü olması gerekiyor ki edindikleri bilgi birikimlerini hizmet olarak yansıtabilme başarısı gösterebilsinler. Evet, Özgür Özel'i bundan sonra da takip edeceğiz. Ama artık Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopuşun daha da hızlı hale geldiğini göreceğiz. Zaman dar. İktidarı suçlanmasın. İktidar suçlanmasın. Seçim. Hop, Kasım ayında seçim. Ne yapacaksınız? Ana Muhalefet Partisi ne yapacak? Ya seçmen affetmez. Seçmen gerçekten affetmez. Evet. Şimdi CHP'de hep böyle yani Özgür Özel taraftarlarının çığlıkları duyulur oldu. Ama bir de değil mi, öbür yöne bakmak lazım. CHP eski Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan CHP

0: Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdi. Sapan aslında ona Butlanda demeyelim, Kılıçdaroğlu için söylüyor, haklının hakkının teslim edilmesi diyelim şeklinde konuştu.
1: Teslim edilmesi diyelim. Çünkü Butlan biraz sevimsiz kaçıyor. Kurultay sürecinde işte bildiğiniz gibi kurultay delegelerinin hakkının gasp edilmesi olayı yaşandı. İşin içine para karıştı. Bir takım rüşvetler karıştı ve bir kurultay hile yöntemiyle hak sahibinin elinden alındı. Şimdi o hak şu ya da bu şekilde, doğru ya da yanlış, ki ben doğru buluyorum, hak sahibine geri verildi. Bu süreçte tabii karşı tarafta direniyor. Bu direnişi de anlıyorum ama hem yenenin hem yenilenin aynı kişi olduğu bir bilek güreşi bence anlamsız. Burada arada yıpranan sadece Cumhuriyet Halk Partisi. Bu kurultay sürecinde yaşanan delegenin haklarının gasp edilmesi olayı parti tabanını derinden sarstı. Çünkü bu parti çok uzunca bir süredir sloganını ahlak olarak kullanan, önce ahlak olarak kullanan bir parti. Dolayısıyla parti içindeki bir grubun saygı kültürünü erozyona uğratmasına, etik sınırları esnetmesine, her türlü faydacılığı bir yaşam felsefesi haline getirmesine izin veremeyiz. O nedenle parti tabanı bu yüzden çok üzüntü duyuyor. Ve şimdi geldiğimiz noktada bir direnişle karşı karşıyayız. Ama bir türlü anlaşılamayan bir konu var. Buradan sadece parti zarar görüyor. Benim buradan çağrım Özgür Bey'e bu direnişi sonlandırmasıdır. Çünkü bunun sonucunda ünlü yazar Radfus'un bir güncesindeki bir repliği söyleyeyim ben. Diyor ki her bilge insan üç şeyden korkmalıdır. Bir fırtınalı bir deniz, iki aysız bir gece, bir de yumuşak başlı birinin öfkesi.
0: Evet, CHP içerisindeki gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Evet, dün Mersin'de çok iyi bilinen bir belediye başkanı değil mi? Haluk Bozdağ, Doktor Haluk Bozdağ, Tarsus eski belediye başkanı tutuklandı. Mersin'de görülen davada nitelikli dolandırıcılık suçundan 60 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Tarsus belediye başkanı Haluk Bozdağ, kararın ardından savcıya giderek teslim oldu. İşlemlerinin tamamlamasının ardından Bozdağ'ın cezaevine gönderildi. Eski Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdağ'la birlikte yönetim kurulu üyesi İbrahim T. ve şirket danışmanı Ziya K. hakkında belediyeye bağlı Tarsus Teski AŞ üzerinden 2021 yılında yürütülen kentsel dönüşüm projesine ilişkin açılan nitelikli dolandırıcılık davasında karar çıktı. Evet. Tarsus 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına sanıklardan İbrahim T. ile taraf avukatları katıldığı duruşmada esas hakkındaki mütalasını sunan Cumhuriyet Savcısı sanıkların 5230 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 158-1-H maddesinde düzenlenen tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık suçunu işlediklerini belirterek, ayrıca suçun nitelikli halinin uygulanmasını talep etti. Taraf avukatların savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti eski başkan Haluk Bozdağ'ın İbrahim TVZ Ziya K. nitelikli dolandırıcılık suçundan ayrı ayrı 60 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı ve 570'er bin lira adli para cezası çarptırıldı.

Mahkeme ayrıca sanıklar hakkında tutuklama amaçlı yakalama kararı çıkardı. Kararın ardından eski başkan Bozdağ'ın savcılığa giderek teslim olduğu öğrenildi. Adliyedeki işlemlerin tamamlanmasının ardından Bozdağ'ın cezaevine gönderilirken diğer sanıklar hakkında yakalama kararına yakalama kararı da verildi. Şimdi belediye başkanları hizmet ederken çok dikkat etmesi gerekiyor. Şimdi nihayetinde yani doktor Bozdağ gerçekten de Tarsus'ta önemli hizmetler yaptı. Yani burada şimdi hemen Sayın Bozdağ'ını suçlu adletmek, tamam cezalar alınmış ama bunun değil mi? İstinaf Mahkemesi, Yargıtay'ı hatta İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar uzanan bir şey var. Yani yargı zinciri var. Şimdi bir mahkeme karar verdiği zaman bu %100 doğrudur anlamı taşımıyor. Üst mahkemelerde görülecek davalar, itirazlar olacak. Şimdi bir kentsel dönüşümle ilgili olarak nitelikli dolandırıcılık, yani bir belediye başkanı nitelikli dolandırıcılık suçunu bile bile işler mi? Doktor Haluk Bozdağ gibi biri pek çok hizmet üretmiş bir isim. Şimdi cezaevinde. Bekleyelim. Hemen yargısız infaz yapılmasın. Bekleyelim. Üst mahkemelerin değil mi? Kararı çok önemli. Evet, şimdi son gelişmeyi almak üzere Ali Gürken Şamiloğlu'na bağlanıyoruz.

Merhaba, teşekkür ediyorum. Şu saat itibariyle gündemde önemli gelişmeler var. Şöyle değerli seyirciler, Özgür Özel'in ekibinden 28 vekil, milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisinden istifa etti. Özgür Özel ve ekibinden olağanüstü kurultay hamlesi geldi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığa geldi ve mutlak butlan kararıyla da Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı seçildiği kurultay öncesindeki parti meclisi üyeleri de parti meclisindeki görevlerine döndü. Ve tabii ki o yönetim, o parti meclisi yönetiminde Özgür Özel'i destekleyen 28 kişi bulunuyordu ve o 28 kişi de istifa kararı aldılar ve istifalarını açıkladılar. Amaç nedir? Amaç 45 gün içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'ni olağanüstü kurultaya götürmek. Tabii şöyle, Özgür Özel ile birlikte hareket eden ve onu destekleyen 28 isim, 57 üyesi bulunan parti meclisinden istifa ettiler ve böylece parti meclisindeki üye sayısı 40 kişinin altına düştü ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğü gereği 45 gün içerisinde olağanüstü kurultaya gidilmesi gerekiyor. Böyle bir karar, böyle bir gelişme var. Şu anda bunun yankıları devam ediyor. Şimdi tabii böyle bir durum ortaya çıkınca Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde de olağanüstü hal ilan edildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinin bütün kapıları kapatıldı. İçeride sadece çalışanlar ve görevi olan CHP'li yetkililer kaldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu anda ziyaretçiye izin verilmiyor. Bütün kapılar kapatılmış durumda ve bununla birlikte basın mensuplarının da bazı katlara çıkışları yasaklandı. Basın mensuplarının da görevleri orada sınırlandırıldı. Böyle bir karar alındı. CHP'de genel merkezinde şu anda olağanüstü

ilan edilmiş durumda. Bununla birlikte aynı zamanda bir iddia da ortaya atıldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'in yerine Faik Öztrak'ı getireceği, yani grup başkanlığı yerine Faik Öztrak'ı getireceği de iddia edildi değerli seyirciler. Bunun da yankıları şu anda devam ediyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve Türk siyasetinde. Ayrıca gündemde olan diğer bir konu da şu: bugün sabah saatlerinde ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni operasyonlar yapıldı. Bu operasyonlar kapsamında 22 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler arasında şarkıcı Kenan Doğulu ve eşi oyuncu Beren Saat, Ozan Doğulu, Enis Arıkan, Kerimcan Durmaz, Ayşe Hatun Önal ve Berdan Mardini'nin de bulunduğu belirtiliyor. Soruşturma devam ediyor. Bu çerçevede yeni gözaltıların olacağı da iddia ediliyor efendim. Şu saat itibariyle aktaracaklarım bunlar. Söz Kemal İstek'te. Teşekkür ediyorum.

0: kira geliri elde edenler ve kiracılar. Günlük ve haftalık gibi kısa süreli konut kiralamaları da dahil olmak üzere tutarı ne olursa olsun kirayı...
1: Kemal İstek'le Haber Merkezi reklamlardan sonra devam.
2: Reklam kazandırır.
3: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
4: Türkiye Vestel'leniyor.
5: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
6: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
7: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
8: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625. Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez şubemizin yanı sıra Toroslar şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
9: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
8: Renault Dacia Gürsoy Grup. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231

1956 Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Reklam tanıtı.
3: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
5: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
8: Komşu mağazaları. Mersin'de, Polcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
9: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
10: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
11: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
12: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
13: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
14: Kemal İstek'le Haber Merkezi devam ediyor.
15: İsrail'in yönetiminin maalesef politikası belli. savaşı daha da yaygın hale getirmek ve 3. Dünya Savaşı'nı çıkarmak. Çünkü onlar da biliyorlar. Ülkelerin, değil mi, haritaları ancak devasa savaşlar sonrasında yeniden çizilebiliniyor. Yeni anlaşmalar yapılıyor. Ama öncesinden büyük kıyımlar meydana gelmesi gerekiyor. Bakınız, 2. Dünya Savaşı'nda 30 milyon insan hayatını kaybetti. 30 milyon. Bugün 3. Dünya Savaşı bir nükleer savaş çıkması halinde bu 100 milyonlarca insanın hayatına mal olacak demektir. Evet. Şimdi Türkiye ile Amerika ilişkileri tabii ki aslına bakarsanız Donald Trump'ın söylemleriyle farklı boyutlar da taşıyor. Yani özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iltifat etmesi, işte dostum, diyaloglarımız gayet iyidir, çok önemli işler başarıyoruz şeklindeki söylemleri İsrail'e bir mesaj niteliği taşıyor. Hani İsrail'e kalsa ABD ve Türkiye arasında ciddi bir krizin ortaya çıkma beklentisi olduğunu görebiliriz. Evet. İsrail rahatsız. Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin ifade ettiği sözlerden rahatsız. Yine kendisine sorulan bir soru, İsrail ile Türkiye savaşırsa durum ne olur diye. Konu ilişkin olarak Donald Trump açıklamalarda bulundu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dostu olduğunu ve önemli işler başardıklarını ve böyle bir olasılığın olamayacağı yönünde bir açıklama yapmış oldu. Şimdi şöyle diyor, Türkiye ve İsrail arasında bir çatışma ihtimaline ilişkin soruya olumsuz cevap veren Trump, Türkiye ile böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. En azından ben başkan olduğum sürece, çünkü o bana saygı duyuyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kastederek, ve ben de ona saygı duyuyorum. Bunun ötesinde iyi bir dostluğumuz var ifadelerini kullandı. Evet. Şimdi ABD-Türkiye arasındaki ilişkilerle ilgili olarak farklı düşünceler hep ortaya atılmıştır. Ama nihayetinde NATO'da iki önemli ülke. NATO'nun ikinci en büyük ordusuna sahip Türkiye. Kaybedilebilir mi bir Netanyahu'nun, değil mi, böyle bir, yani ne diyebiliriz ki artık, soykırımcı diyelim, katil diyelim, ne diyelim yani. Böyle birinin girişimleriyle bu dostluk bozulur mu? Bozulmaması gerekiyor. Ama Türkiye gerçekten çok önemli bir, bana göre iş yaptı. Savunma sanayisini güçlendirdi. Ve kendi kendine yeten bir savunma sanayi oluşturdu. Bu çok önemli. İhracat yapıyoruz. Yani belki bundan bir şöyle bir 30 yıl falan, 20-30 yıl önce bunu söylesek kimse

inanmaz. Savunma sanayi ihracat yapıyor. Aselsan'ın, Rökesan'ın, buna benzer savunma sanayi kuruluşların, özel kuruluşların, devlet önü açıldı. Önü açıldı. Aselsan'da o kadar mühendis katledildi. İntihar süsü verilerek o kadar başarılı mühendisler yok edildi. Şimdi bunlar olmuyor, olamıyor. Çok önemli. Çok önemli bir gerçeklik. Evet, şimdi bir hava durumuna bakalım arkadaşlar. Mersin ve ilçelerinde hava durumunu Büşra Değer sizlere evet sunamıyor. Şimdi efendim...

Evet, ülke gündemi malum. Sınırlarımız ötesindeki gelişmeler de malum. İkisini birbirinden ayırmak mümkün değil. İç huzura ihtiyaç var. Ana muhalefet partisinin bir an önce sorunlarından, kutuplaşmadan ve bu çekişmeden kurtulması gerekiyor. Ve dışarıya yönelmemiz gerekiyor. Asıl mesele dışarıda. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çok önemli. Lübnan, Suriye, İran. Bunlar hem iktidarın hem de muhalefetin masasında olması gereken konular. Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor. İç siyaset çok yoğun bir şekilde gündemde tutuluyor. Kopuyoruz. Bazı sorunları gündeme taşıma noktasında da artık sorunlar yaşıyoruz. Ana muhalefet partisi ülkenin sorunlarını gündeme taşıyacak olan ana muhalefet partisi artık umut vermez hale doğru geliyor. Hayal kırıklığı. Parti içerisinde adeta yarılmalar devam ediyor. Hiç kimseye faydası olmayacak bir takım söylemler bu yarılmayı derinleştiriyor. CHP bütünleşmek adına mutlaka ve mutlaka bir ara formül bularak tekrar yolunu

0: devam etmeli. Neden? Güçlü bir iktidarın karşısına güçlü bir ana muhalefet partisi çıkmak zorunda ki siyasi rekabet oluşabilsin. Halkta çok önemli bu. Tek seçenek siyasi zeminde, partiler üzerinde oluşması gerekiyor. Evet, bir de vatandaşı sokağa davet etme söylemleri son derece tehlikeli, riskli ve ya bazen de böyle ülkeyi zayıflatmak isteyenlerin bir şekilde emellerine adeta destek vermek gibi görülüyor bu tip söylemler. Efendim, biz burada olmaya devam edeceğiz. Yarın tekrar 10.30'da görüşmek üzere. Esen kalın.
1: Kemal İstek'le Haber Merkezi sona erdi.

0: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji
1: Orzaks'tan. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
9: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
8: Renault Dacia Soy Grup.
10: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
11: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
12: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
11: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
13: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
14: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
15: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında CHP'de son günlerde yaşananlara değindi ve kurultaya ilişkin tartışmalarda kurultayı yapan da şaibe bulaştığını iddia eden de iddiaları belgeleriyle mahkemeye götürüp hakkını arayan da CHP'lilerdir dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gündem yine yoğun. Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde yapılan parti meclisinde Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın da içinde bulunduğu 9 milletvekili kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Önümüzdeki günlerde yapılacak değerlendirmeyle 9 milletvekilinin partiden ihraç edilmesi bekleniyor. CHP'nin ardından Anavatan Partisi'nin de 2023 yılındaki kurultayı hakkında mutlak butlan kararı verildi. Partinin büyük kongresi yok hükmünde sayılarak iptal edildi. Bilgi Teknolojileri Kurumu aynı kişi adına açılabilecek telefon hattı sayısını sınırlandırdı. Elektronik haberleşme işletmecileri gerçek veya tüzel bir kişi adına açılabilecek hat sayısına ilişkin BTK tarafından belirlenen sınırdan fazla abonelik kaydı yapamayacak. Uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlü isimlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında Kenan Doğulu, Beren Saat, Berdan Mardini, Kerim Can Durmaz ve Enis Arıkan'ın da olduğu 22 kişi gözaltına alındı. Eski Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'la birlikte yönetim kurulu üyesi İbrahim T. ve şirket danışmanı Ziya K. hakkında belediyeye bağlı Tarsus Teski Anonim Şirketi üzerinden 2021 yılında yürütülen kentsel dönüşüm projesine ilişkin açılan nitelikli dolandırıcılık davasında karar çıktı. 60 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan kararın ardından savcılığa giderek teslim oldu. Bozdoğan işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi. Mersin Çevre ve Doğa Derneği'nin açıklamasıyla Mersin'in Anamur ilçesinde bulunan Anemurium Antik Kenti'nde yapılan bazı uygulamalar yeniden gündeme geldi. Dernek, vatandaşlar tarafından paylaşılan fotoğrafların antik kentteki arkeolojik dokunun zarar gördüğünü ortaya koyduğunu ifade etti. Mersin'in Erdemli ilçesinde yüksek rakımlı mahallelerde etkili olan dolu yağışı açık ve örtü altı tarım alanlarında hasara yol açtı. Hasar tespiti için inceleme yapılıyor. Mersin'in Bozyazı ilçesinde bir vatandaşa ait arazi üzerinden geçen yol mahkeme kararıyla trafiğe kapatıldı. Alanın özel

0: Yerel mülkiyet sınırları içinde olduğu tespit edilirken arazi sahipleri yola tel örgü çekti. Mersin'de trafikte makas atarak ilerleyen ehliyetsiz otomobil sürücüsüne toplam 170 bin lira ceza kesildi, araç 60 gün trafikten men edildi. Mersin'den Sivas'ın İmranlı ilçesine giderek otodan hırsızlık yapan biri kadın 5 şüpheli jandarma operasyonuyla yakalanıp tutuklandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edildi. Mersin'in Mut ilçesinde bahçe yangını çıktı. Yangında yaklaşık 15 dönüm arazi zarar gördü. Öte yandan Mut'ta bir evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Yangında herhangi bir yaralanma olmadı ancak evde maddi hasar oluştu. 2026 FIFA Dünya Kupası açılış maçı A grubunda ev sahiplerinden Meksika ile Güney Afrika arasında Mexico City stadında oynanacak. Bugün Türkiye saatiyle 22'de başlayacak karşılaşma TRT1'den canlı yayınlanacak. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
2: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
3: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
1: Daily One Enerji, Orzaks'tan.
4: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları.

0: Mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz ışık nokta.com'da.
2: İster tıkla, ister uğra.
3: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
12: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
13: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi

0: adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
1: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

bunca yıl geciktiğimi bilmeden. Seni sevdiğimi söylemiş miydim anne? Vakit çok geçmeden.

0: Kübra Değer'in sunumuyla Ajanda başlıyor.
1: Takvimler 11 Haziran 2026'yı gösteriyor. Türkiye ve dünyada gün boyunca yaşanan önemli gelişmelerle karşınızdayız. Siyasetin sıcak gündeminden yargı süreçlerine, güvenlik alanındaki açıklamalardan dikkat çeken yerel olaylara kadar geniş bir başlık yelpazesi ekranlarınıza yansıyacak. Ve CHP'de yaşanan disiplin süreci, Milli Savunma Bakanlığı'nın Kıbrıs ve bölgesel güvenlik vurgusu, yargıdan dikkat çeken çekici kararlar ve Mersin'de yaşanan olaylar günün öne çıkan başlıkları arasında yer aldı ve başlıyoruz. Ve siyasette sıcak başlıklar ön plana çıkıyor değerli izleyiciler. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibinin CHP Parti Meclisi'nden istifa ederek olağanüstü kurultay sürecinin önünü açtığı iddia edildi. Gelişme partide kurultay tartışmalarını yeniden gündemin ilk sırasına taşıdı. CHP'de disiplin süreci başladı. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, aralarında Ali Mahir Başarır, Gökhan Aydın ve Veli Ağbaba'nın da bulunduğu 9 milletvekilinin kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini ve tüm parti görevlerinden uzaklaştırıldığını açıkladı.
2: Özellikle partinin içine düştüğü bu cendereden, yani

0: bir mutlak buttan davasına konu teşkil eden ve partinin bu mutlak buttan belası ile ilişkilendirilmesine neden olan ve Türkiye tarihinde hiç olmayacak biçimde kongresi ve kurultayları yok sayılan bir Cumhuriyet Halk Partisi süreciyle katkı sağlayan, bu konuyla ilgili haklarında şaibe bulunan, kamuoyunda sıklıkça tartışılan ve iddianamelere konu olan bu arkadaşlarımızla ilgili bir disiplin süreci uygulama kararı almış bulunuyoruz. Bu karar zor bir karar arkadaşlar, ama alınması gereken bir karardı. Dolayısıyla temiz siyaset açısından, içine düştüğümüz bu durumda partiyi arındırmak açısından zor da olsa bu kararı almak zorunda kaldık. Karar oy birliğiyle alınmıştır. Arkadaşlarımızın hepsi oy birliğiyle böyle bir karara imza atmışlardır. 9 tane arkadaşımız parti tüzüğümüzün ilgili maddeleri çerçevesinde tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş bulunuyor ve partideki mevcut tüm görevlerinden de uzaklaştırılmasına an itibariyle karar verilmiş bulunuyor. Bu arkadaşlarımız kimler? Balıkesir Milletvekilimiz Ensar Aytekin, Mersin Milletvekilimiz Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekilimiz Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekilimiz Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekilimiz Özgür Karabat, Ankara Milletvekilimiz Umut Akdoğan, Malatya Milletvekilimiz Veli Ababa, İstanbul Milletvekilimiz Turan Taşkın Özer ve Adana Milletvekilimiz Burhanettin Bulut. Bu arkadaşlarımız iddianamelerde yer alan, dolayısıyla bizim temiz siyaset anlayışımız çerçevesi içerisinde de arınma siyasetimizin oluşması açısından buraya katkı sağlamak açısından almış olduğumuz bir karara muhatap oldular. Yargı süreci işliyor kuşkusuz, biliyorsunuz ceza davaları devam ediyor. Önümüzdeki süreçte bu arkadaşlarımız da kendilerini ispat etmek durumunda kalacaklar ve kendilerinin yargı karşısında savunmak durumunda kalacaklar. Aklanıp gelecekler. Bizim aklandıktan sonra bütün arkadaşlarımıza da kapımız açık kalmaya devam edecek. Ama biliyorsunuz parti tüzüğümüzde ivedi işler, ivedi durumlar diye bir ibare ve tanımlama var. Ve bu ivedi durumlar çerçevesinde herhangi bir parti üyesinin disipline MYK aracılığıyla sevk edilmesini düzenliyor. Daha önce de uygulamaları var bunun. Dolayısıyla bir uygulamalar çerçevesinde biz bu kararı almış durumdayız. Elbette arkadaşlarımız buna itiraz edebilirler. İtiraz yolları açık. Yani hem MYK kararının kendisine, hem Yüksek Disiplin Kurulu'na doğru bir giriş söz konusu olduğunda oraya, hem de başka hukuki süreçlere başvurabilirler. Ama biz MYK olarak bizim değerlendirmemiz ve aldığımız karar bu yöndedir arkadaşlar.
1: Ve Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden girişimlere karşı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerekli cevabı verecek güç ve kararla sahip olduğunu açıkladı. Bakanlık ayrıca Türk savaş uçaklarının Yunanistan Savunma Bakanlığı taşıyan uçakları taciz ettiği iddialarını da yalanladı.
2: Geride bıraktığımız hafta içerisinde 4 PKK'lı terörist daha teslim olmuş. Harekat bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir. Güvenliğin 7 gün 24 esasıyla en üst seviyede tesis edildiği hudutlarımızda son bir haftada biri terör örgütü mensubu olmak üzere yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 298 şahıs yakalanmış. 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 4158 olmuş. Engellenen 1804 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde sınırlarımızda engellenen kişi sayısı da 36.193'e ulaşmıştır. Değerli basın mensupları, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz uluslararası görevler ve ikili ilişkiler kapsamında geniş bir coğrafyada barışın tesisi ve istikrarın sürdürülmesine katkı sunmaya

0: devam etmektedir. Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığımız tarafından 6. Deniz Güvenliği Konferansı 9-10 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirilmiştir. Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler Uygulama Planı kapsamında 1. Ordu Komutanımız 17-18 Haziran'da Yunanistan Kara Kuvvetleri Genel Müfettişini ziyaret edecektir. Orta Doğu'daki gelişmeler kapsamında İran ile ABD arasında çatışmaların tekrar başlamasından endişe duyuyoruz. Mevcut hassas süreçte tüm tarafların itidalli davranması, bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisi için diplomatik çözüm yollarına öncelik vermesi büyük önem taşımaktadır. Gazze'de aylardır devam eden katliamlar, Lübnan'a yönelik saldırılar ve bölgesel gerilimi tırmandıran eylemleriyle bölgedeki en büyük istikrarsızlık kaynağı haline gelen İsrail, uzlaşma çabalarının önündeki en büyük engeldir. Uluslararası hukuku ve insani değerleri hiçe sayan bu yaklaşım, yalnızca bölgesel güvenliği değil, küresel barış ve istikrarı da tehdit etmektedir. Diplomatik girişimlerin başarıya ulaşabilmesi için uluslararası toplumun İsrail'in saldırgan ve hukuk tanımaz politikalarına karşı daha kararlı bir tutum sergilemesi ve somut adımlar atması gerekmektedir. Kıymetli basın mensupları, Sayın Bakanımız 6 Haziran'da Sayın Emin Erdoğan'ın himayelerinde Sıfır Atık Vakfı tarafından İstanbul'da düzenlenen Sıfır Atık Forumu'na katılmış, 8 Haziran'da Sayın İçişleri Bakanımız, 9 Haziran'da Suriye Savunma Bakanı ile bakanlığımızda bir araya gelmiş, ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde gerçekleştirilen Milli Güvenlik Konferansları açılış törenine iştirak etmiştir. 10 Haziran'da Kahramanmaraş'a giden Sayın Bakanımız, 2. Zırhlı Tugay Komutanlığımızda inceleme ve denetlemelerde bulunmuş, çeşitli temas ve ziyaretler gerçekleştirmiştir. Sayın Genelkurmay Başkanımız, ikili ilişkiler ve bölgesel konular kapsamında 5 Haziran'da Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile telefonla, 8 Haziran'da ise ABD Afrika Komutanlığı Komutanı ile video konferans yöntemiyle görüşmüştür. Bakan Yardımcımız Sayın Musa Heybet 6 Haziran'da İstanbul Tersanesi Komutanlığımızda Malezya Savunma Bakan Yardımcısı ve beraberindeki heyet ile bir araya gelmiştir. Değerli basın mensupları, yerli ve milli savunma sanayi ürünlerimizle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetlerinin artırılması çalışmaları da devam etmektedir. Bu kapsamda hafta içerisinde Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda Panther obüsü, muayene ve kabul faaliyeti tamamlanarak envanter alınmıştır.
1: Eski Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan hakkında görülen davada karar çıktı. Mahkeme Bozdoğan'ı nitelikli dolandırıcılık suçundan 60 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve adli para cezasına çarptırdı. Kararın ardından savcılığa teslim olan Bozdoğan işlemlerin tamamlamasının ardından cezaevine gönderildi. Diğer sanıklar hakkındaki yakalanma kararının ise sürdüğü bildirildi.
2: Mersin'de görülen davada nitelikli dolandırıcılık suçundan 60 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan kararın ardından savcılığa giderek teslim oldu. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Bozdoğan cezaevine gönderildi. Eski Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'la birlikte yönetim kurulu üyesi İbrahim T. ve şirket danışmanı Ziya K. hakkında belediyeye bağlı Tarsus Teski Anonim Şirketi üzerinden 2021 yılında yürütülen kentsel dönüşüm projesine ilişkin açılan nitelikli dolandırıcılık davasında karar çıktı. Duruşmada esas hakkındaki mütalasını sunan Cumhuriyet Savcısı, sanıkların ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık suçunu işlediklerini belirterek suçun nitelikli halinin uygulanmasını talep etti. Taraf avukatlarının savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, eski başkan Haluk Bozdoğan, İbrahim T. ve Ziya K.'yı nitelikli dolandırıcılık suçundan ayrı ayrı 60 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına ve 575'er bin lira adli para cezasına çarptırdı. Kararın ardından eski başkan Bozdoğan'ın savcılığa giderek teslim olduğu öğrenildi. Adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bozdoğan cezaevine gönderilirken diğer sanıklar hakkındaki yakalama kararlarının sürdüğü bildirildi.
1: Adana'da direksiyon başında uyuduğu iddia edildi.

0: Lan dolmuş sürücüsü duvara çarptı. Kazada 7 yolcu yaralandı. Sürücü gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Adana'da dolmuş sürücüsünün direksiyon başında uyuması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Kaza Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yeni Doğan Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde meydana geldi.
2: Başka şoför nerede? Allah aşkına yaralananlar hep şöyle çekilin. Ayaklar herkes çekilsin hadi çabuk.
1: MÖ idaresindeki dolmuş polis okulu duvarına çarptı. Kazada dolmuşta bulunan 7 kişi yaralandı.
2: Çabuk! Çabuk!
3: Şoför nerede? Şoför.
2: 6 şoför nerede? Şoförü görmek istiyorum.
1: Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü MÖ gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan dolu yağışı tarım alanlarında zarara yol açtı. Güzeloluk, Güneyli ve Harfilli mahallelerinde açıkta ve örtü altında yetiştirilen ürünler olumsuz etkilendi. Bölgede hasar tespit çalışması başlatıldı.
1: Erdemli'de dolu yağışı tarım alanlarına zarar verdi. Dolu yağışı Erdemli ilçesine bağlı 1500 rakım üzerindeki Güzeloluk, Güneyli ve Harfilli mahallelerinde etkili oldu. Dolu yağışı nedeniyle hem açıktaki hem de örtü altındaki bahçelerde zarar oluştu. İlgili kurum ekipleri bölgede hasar tespit çalışması başlattı. Adana'da dolmuş sürücüsünün direksiyon başında uyuması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Kaza Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yeni Doğan Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde meydana geldi.
2: Başka şoför nerede? Allah aşkına yaralananlar hep şöyle çekilin. Ayaklar herkes çekilsin hadi çabuk.
1: MÖ idaresindeki dolmuş polis okulu duvarına çarptı. Kazada dolmuşta bulunan 7 kişi yaralandı.
2: Çabuk! Çabuk!
3: Şoför nerede? Şoför.
2: 6 şoför nerede? Şoförü görmek istiyorum.
1: Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü MÖ gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

0: Mersin'de trafikte makas atarak tehlike oluşturan ehliyetsiz sürücü yakalandı. Sürücüye çeşitli ihlallerden toplam 170 bin TL para cezası kesilirken araç 60 gün trafikten men edildi. Olayla ilgili işlem başlatıldı.
1: Mersin'de trafikte ardı ardına şerit değiştirerek trafiği tehlikeye atan otomobil sürücüsü yakalandı, ehliyetsiz çıktı. Sürücüye çeşitli maddelerden 170 bin lira ceza kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri Merkez Akdeniz ilçesi 151. cadde üzerinde bir aracın trafikte ardı ardına şerit değiştirerek trafiği tehlikeye attığını tespit etmesi üzerine harekete geçti. Vatandaşların çektiği görüntülerden yola çıkan polisin çalışmasında aracın sürücüsünün BK olduğu belirlenerek yakalandı. Sürücüye makas atmak, ehliyetsiz araç kullanmak maddelerinden 170 bin lira ceza uygulandı. Otomobil ise 60 gün trafikten men edildi.
0: Mersin'in Mut ilçesinde çıkan bahçe yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Kurt Suyu Mahallesi'nde meydana gelen yangında yaklaşık 15 dönüm bahçe zarar görürken alevlerin çevreye sıçraması önlendi. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.
1: Mersin'in Mut ilçesinde çıkan bahçe yangınında yaklaşık 15 dönüm arazi zarar gördü. Kurt Suyu Mahallesi'nde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark edenlerin bilgi vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme ekipleri sevk edildi. Yangına kısa

0: kısa sürede müdahale eden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleriyle Mut Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın çevredeki alanlara sıçramadan söndürüldü. Yangında İhsan Tekin'e ait olan yaklaşık 15 dönüm bahçenin zarar gördüğü öğrenildi.
1: Mersin'in Erdemli ilçesinde kendisine doktor olarak tanıtan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. Evde yapılan aramalarda ise çok sayıda ilaç ve tıbbi cihaz ele geçirilirken şüpheli deport edilmek üzere göç idaresine teslim edildi.
0: Mersin'in Erdemli ilçesinde kendini doktor olarak tanıtan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. Çok sayıda tıbbi cihazla 20 koli ilaç ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Alata Mahallesi'nde yabancı uyruklu MB'nin kendini doktor olarak tanıttığını ve evinde çok sayıda yabancı uyruklu şahsı muayene ettiğini öğrendi. Şüphelinin adresini basan polis yaptığı aramada muayenehane haline getirilmiş odayla çeşitli markalarda 20 koli ilaç ele geçirdi. Evde bir oksijen cihazı, bir ultrason cihazı ve aparatları da ele geçirildi. Şüphelinin suçtan elde ettiği değerlendirilen 53.550 lira ve 3.880 dolara da el konuldu. Gözaltına alınan şüpheli MB deport edilmek üzere göç idaresine teslim edildi.
1: Spordan devam ediyoruz. Mersinli milli sporcu Gökçe Öztürk, Türkiye Açık Su Yaz Yüzme Şampiyonası ve milli takım seçme müsabakalarında önemli dereceler elde etti.
0: Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezi sporcusu Gökçe Öztürk, 2-5 Haziran 2026 tarihleri arasında Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Türkiye Açık Su Yaz Yüzme Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Müsabakalarında elde ettiği derecelerle önemli bir başarıya imza attı. Şampiyonada üstün bir performans sergileyen milli sporcumuz Gökçe Öztürk 7500 metre yarışında Türkiye ikincisi, 10.000 metre yarışındaysa Türkiye üçüncüsü olarak kürsüye çıkma başarısı gösterdi. Elde ettiği derecelerle milli takım kadrosuna seçilen başarılı sporcumuz Macaristan'da düzenlenecek Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası'yla Malta'da gerçekleştirilecek Common Cup organizasyonlarında ülkemizi ve Mersin'i temsil etme hakkı kazandı.
2: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
1: Sayın seyirciler, bültenimizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
3: Büşra Değerli Ajanda sona erdi.
4: Reklam tanıtım. SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
4: 0533 974 45 90.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
7: Komşuda 89 TL.

Yazıda, Antalya'da ve Karaman'da. Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 3338 0324

0: 0325 33 38.
1: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
0: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestelleniyor.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
9: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. İklim krizine karşı yürütülen ulusal ve uluslararası politikalarda aktif rol oynayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği ev sahipliğinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı sürecinde iklim yönetişimi, politika, uygulama ve koordinasyon toplantısında yerini aldı. Toplantıda Mersin'in beklentileri ve deneyimleri aktarılırken, kentin iklim politikalarına dair yerel örnekler paylaşıldı. Meski, Tarsus ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi'nde önemli bir altyapı çalışmasını da

0: tamamladı. Bölgede yaşanan yağmur suyu birikmeleri ve olası taşkın risklerine karşı başlatılan yağmur suyu hattı döşeme çalışmaları başarıyla sonuçlandırıldı. Aynı zamanda mahalle genelinde ızgara sistemleri kurularak yağış sularının hızlı ve kontrollü bir şekilde tahliye edilmesi sağlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Gülnar'da 5 mahalleyi birbirine bağlayan ve aynı zamanda Gülnar'ı Silifke'ye ulaştıran Çavuşlar Tepe Mahallesi mevkiinde bulunan ikinci etap yol çalışmalarında sona geldi. Ekipler 7,5 kilometrelik yolun genişliğini 4 metreden 8 metreye kadar çıkartarak üreticiler ile yayla ve deniz turizmi için yolu kullananlara rahat bir nefes aldırdı. Üretici kadınları destekleyerek hem kent ekonomisine katkı sunan hem de kadınların sosyal yaşamda söz sahibi olmasını sağlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, evde başlayan üretim sürecinin markalaşmasında da kadınları yalnız bırakmıyor. Ürünlerini markalaştırma konusunda da büyükşehir ekiplerinden gerekli eğitimi alan kadınlar böylece Türkiye'nin dört bir yanına satış yapmaya başladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Dünya Çevre Haftası kapsamında Marina'da deniz dibi temizliği etkinliği düzenledi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na görev yapan dalgıçlar tarafından gerçekleştirilen dalışlarda deniz tavanında biriken çok sayıda atık çıkarıldı ve sergilendi. Etkinlikle denizlerin korunmasının önemi vurgulanırken vatandaşlara çevreyi temiz tutmaları çağrısında bulunuldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi 15 okuma salonu ile gençlerin hayatına dokunmaya devam ediyor. Büyükşehir okuma salonları ders çalışmak için uygun ortam bulmakta zorlanan öğrenciler için güvenli ve konforlu bir alan sunuyor. Salonlarda sunulan ücretsiz internet, teknik ekipman ve çay kahve ikramı öğrencilerin araştırmalarını yapmalarına, ödevlerini tamamlamalarına ve sınavlara hazırlanmalarına önemli katkı sağlıyor. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
5: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
6: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
7: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
6: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
8: Bilgi ve randevu için

0: 0324 357 30 30.
1: Renault Dacia Gürsoy Group.
2: Komşudan 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89.

0: Antalya'da ve Karaman'da.
1: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e yakın CHP Parti Meclisi'nde yer alan 28 isim partiyi olağanüstü kurultaya götürmek için istifa kararı aldı. Parti tüzüğü gereği parti meclisindeki üye sayısının 3'te 2'sinin altına düşmesi durumunda olağanüstü kurultaya gidilmesi gerekiyor. CHP Parti Meclisi'nde bu gelişmeyle üye sayısı 29'a inmiş oldu. İçişleri Bakanlığı'nca geçici tedbir olarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey'in de yargılandığı rüşvet ve örgüt soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede dikkat çeken detaylar yer aldı. İddianamede müteahhitlerden ruhsat ve emsal işlemleri karşılığında daire ve para talep edildiği, bazı ödemelerinse pasta kutusu içinde döviz olarak teslim edildiği iddialarına yer verildi. Antalya SGK İl Müdürlüğü'ne yönelik rüşvet soruşturmasında İl Müdürü Mehmet Tanrı Över'in de aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı. Soruşturmanın eski Antalya Spor Başkanı Sinan Boztepe'nin şikayeti üzerine genişletildiği öğrenildi. Kuzey İrlanda'nın Belfast kentinde bir kişinin Sudanlı sığınmacı tarafından bıçaklanarak ağır yaralanması sonrası kentte sokaklar karıştı. Maskeli gruplar sokaklarda barikatlar kurup ateş yakarak polise taş ve şişe fırlattı. Olaylar İskoçya'nın Glasgow kentine de sıçradı. İskoçya polisi 2 polis memuruyla 3 sivilin yaralandığını ve 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Dünyanın en derin ve en geniş balina mezarlığı keşfedildi. Hint Okyanusu'nun güneydoğusunda yapılan araştırmada 5 milyon yıldan daha eski fosillerin bulunduğu en derin ve en geniş balina mezarlığı ortaya çıkarıldı. Buluntular deniz seviyesinin yaklaşık 7000 metre altındaki noktalarda yer alıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesinde Dünya Çevre Haftası kapsamında marinada deniz tabanı temizliği etkinliği gerçekleştirildi. Deniz tabanından plastik ürünler, halatlar, tahta parçaları, araç lastikleri, market alışveriş sepeti gibi çeşitli materyaller çıkarıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Gülnar'da 5 mahalleyi birbirine bağlayan ve Silifke ulaşımını sağlayan grup yolunun ikinci etap çalışmalarını tamamladı. Bu kapsamda 7,5 kilometrelik yol 4 metreden 8 metreye genişletildi. Erdemli'de 2 araç kazaya karıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Polis olay yerinde inceleme yaptı. Gülnar Belediyespor, Mezitli TC Limongücü ve Çayspor arasında zirvenin sahibini belirleyen mücadelede gülen taraf Gülnar Belediyespor oldu. Turkuaz beyazlı ekip sahasında Çayspor'u 6-5 mağlup ederek puanını 27'ye yükseltti ve playoff grubunu şampiyon olarak tamamladı. Mersinli güreşçiler Yozgat'ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Güreş Grup Birinciliği'nde önemli dereceler

0: zafer elde etti. Müsabakalarda 42 kilogram kategorisinde mücadele eden Gürkan Su gümüş madalya kazanarak ikinci olurken 52 kilogramda mindere çıkan Kerim Yılmaz da bronz madalyanın sahibi oldu. A milli futbol takımı FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçına D grubunda Avustralya karşısında çıkacak. Maç 14 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 7'de başlayacak. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
2: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
3: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
4: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir

uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem indirimli

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
4: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476 7001. santairas.com Mersin.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

döktüm sözlerin sensiz geçen gecelerin yaşanacak senelerin bu kalp senin.

0: Reklam kazandırır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.

0: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. İklim krizine karşı yürütülen ulusal ve uluslararası politikalarda aktif rol oynayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği ev sahipliğinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı sürecinde iklim yönetişimi, politika, uygulama ve koordinasyon toplantısında yerini aldı. Toplantıda Mersin'in beklentileri ve deneyimleri aktarılırken, kentin iklim politikalarına dair yerel örnekler paylaşıldı. Meski, Tarsus ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi'nde önemli bir altyapı çalışmasını daha tamamladı. Bölgede yaşanan yağmur suyu birikmeleri ve olabilirlerinin

0: Bazı taşkın risklerine karşı başlatılan yağmur suyu hattı döşeme çalışmaları başarıyla sonuçlandırıldı. Aynı zamanda mahalle genelinde ızgara sistemleri kurularak yağış sularının hızlı ve kontrollü bir şekilde tahliye edilmesi sağlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Gülnar'da 5 mahalleyi birbirine bağlayan ve aynı zamanda Gülnar'ı Silifke'ye ulaştıran Çavuşlar Tepe Mahallesi mevkiinde bulunan ikinci etap yol çalışmalarında sona geldi. Ekipler 7,5 kilometrelik yolun genişliğini 4 metreden 8 metreye kadar çıkartarak üreticiler ile yayla ve deniz turizmi için yolu kullananlara rahat bir nefes aldırdı. Üretici kadınları destekleyerek hem kent ekonomisine katkı sunan hem de kadınların sosyal yaşamda söz sahibi olmasını sağlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi evde başlayan üretim sürecinin markalaşmasında da kadınları yalnız bırakmıyor. Ürünlerini markalaştırma konusunda da büyükşehir ekiplerinden gerekli eğitimi alan kadınlar böylece Türkiye'nin dört bir yanına satış yapmaya başladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Dünya Çevre Haftası kapsamında Marina'da deniz dibi temizliği etkinliği düzenledi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na görev yapan dalgıçlar tarafından gerçekleştirilen dalışlarda deniz tavanında biriken çok sayıda atık çıkarıldı ve sergilendi. Etkinlikle denizlerin korunması olmasının önemi vurgulanırken vatandaşlara çevreyi temiz tutmaları çağrısında bulunuldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi 15 okuma salonu ile gençlerin hayatına dokunmaya devam ediyor. Büyükşehir okuma salonları ders çalışmak için uygun ortam bulmakta zorlanan öğrenciler için güvenli ve konforlu bir alan sunuyor. Salonlarda sunulan ücretsiz internet, teknik ekipman ve çay kahve ikramı öğrencilerin araştırmalarını yapmalarına, ödevlerini tamamlamalarına ve sınavlara hazırlanmalarına önemli katkı sağlıyor. Haberlerin detaylarını Mersin Beltera adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtı.
2: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
3: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın.

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e yakın CHP Parti Meclisi'nde yer alan 28 isim partiyi olağanüstü kurultaya götürmek için istifa kararı aldı. Parti tüzüğü gereği parti meclisindeki üye sayısının 3'te 2'sinin altına düşmesi durumunda olağanüstü kurultaya gidilmesi gerekiyor. CHP Parti Meclisi'nde bu gelişmeyle üye sayısı 29'a inmiş oldu. İçişleri Bakanlığı'nca geçici tedbir olarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey'in de yargılandığı rüşvet ve örgüt soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede dikkat çeken detaylar yer aldı. İddianamede müteahhitlerden ruhsat ve emsal işlemleri karşılığında daire ve para talep edildiği, bazı ödemelerinse pasta kutusu içinde döviz olarak teslim edildiği iddialarına yer verildi. Antalya SGK İl Müdürlüğü'ne yönelik rüşvet soruşturmasında İl Müdürü Mehmet Tanrı Över'in de aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı. Soruşturmanın eski Antalya Spor Başkanı Sinan Boztepe'nin şikayeti üzerine genişletildiği öğrenildi. Kuzey İrlanda'nın Belfast kentinde bir kişinin Sudanlı sığınmacı tarafından bıçaklanarak ağır yaralanması sonrası kentte sokaklar karıştı. Maskeli gruplar sokaklarda barikatlar kurup ateş yakarak polise taş ve şişe fırlattı. Olaylar İskoçya'nın Glasgow kentine de sıçradı. İskoçya polisi 2 polis memuruyla 3 sivilin yaralandığını ve 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Dünyanın en derin ve en geniş balina mezarlığı keşfedildi. Hint Okyanusu'nun güneydoğusunda yapılan araştırmada 5 milyon yıldan daha eski fosillerin bulunduğu en derin ve en geniş balina mezarlığı ortaya çıkarıldı. Buluntular deniz seviyesinin yaklaşık 7000 metre altındaki noktalarda yer alıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesinde Dünya Çevre Haftası kapsamında marinada deniz tabanı temizliği etkinliği gerçekleştirildi. Deniz tabanından plastik ürünler, halatlar, tahta parçaları, araç lastikleri, market alışveriş sepeti gibi çeşitli materyaller çıkarıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Gülnar'da 5 mahalleyi birbirine bağlayan ve Silifke ulaşımını sağlayan grup yolunun ikinci etap çalışmalarını tamamladı. Bu kapsamda 7,5 kilometrelik yol 4 metreden 8 metreye genişletildi. Erdemli'de 2 araç kazaya karıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Polis olay yerinde inceleme yaptı. Gülnar Belediyespor, Mezitli TC Limon Gücü ve Çayspor arasında zirvenin sahibini belirleyen mücadelede gülen taraf Gülnar Belediyespor oldu. Turkuaz beyazlı ekip sahasında Çayspor'u 6-5 mağlup ederek puanını 27'ye yükseltti ve playoff grubunu şampiyon olarak tamamladı. Mersinli güreşçiler Yozgat'ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Güreş Grup Birinciliği'nde önemli dereceler elde etti. Müsabakalarda 42 kilogram kategorisinde mücadele eden Gürkan Su gümüş madalya kazanarak ikinci olurken 52 kilogramda mindere çıkan Kerim Yılmaz da bronz madalyanın sahibi oldu. A milli futbol takımı FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçına D grubunda Avustralya karşısında çıkacak. Maç 14 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 7'de başlayacak. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
3: yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
4: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
5: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
6: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
5: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
7: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
5: Renault Dacia Gürsoy Grup.

0: sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Efendim merhaba, iyi akşamlar. Gündemde öne çıkan konular neler? Onlara değineceğiz. Tabii gündemde hala Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeler var. Bugün yine önemli gelişmeler yaşandı CHP'de. Dün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada 9 milletvekilinin Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edilmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığı açıklanmıştı. Tabii buna tepkiler hem parti tabanından hem de ihracı düşünülen milletvekillerinin tepkileri ve ayrıca Özgür Özel destekçilerinden de tepkiler ve hatta başka siyasi partilerden de tepkiler gelmişti. Tabii bugün yaşanan gelişmede 38. Kurultay, yani Özgür Özel'in genel başkan seçildiği kurultay öncesinde, ki mutlak butlan kararı verilmişti, bu kurultay öncesinde CHP parti meclisinde bulunan isimler mutlak butlan kararı sonrasında parti meclisindeki görevlerine döndüler. İşte Özgür Özel'i destekleyen parti meclisindeki isimler kurultay kararı alınması amacıyla, ki tüzükte yer alan kurallar çerçevesinde, istifalarını sundular, istifa ettiler Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisinden. Ve denildi ki işte parti meclisinden 28 milletvekili istifa etti ve çoğunluk kalmadığı için parti tüzüğünde yer alan kurallar çerçevesinde Cumhuriyet Halk Partisi kurultaya gitmek mecburiyetinde ve bu kurultayını da Temmuz ayı içerisinde yapma zorunluluğu var. Ki Özgür Özel geride bıraktığımız günlerde yapmış olduğu açıklamanın birinde Cumhuriyet Halk Partisi 26 Temmuz'dan önce kurultayını gerçekleştirmeli, yoksa seçimlere girememe tehlikesi var demişti. Şimdi tabii bu istifalar sonrasında parti meclisi toplanamaz denildi, ama parti meclisi, çünkü çoğunluk sağlanamayacağı için denildi, parti meclisi toplandı Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminde. Ve parti meclisi sonrasında yapılan açıklamada denildi ki istifaları kabul etmiyoruz. Neden? Çünkü buna bir yetkimiz yok. Çünkü şu anda mevcut Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi, Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi mahkeme kararıyla bu göreve gelmiştir. Yani atanmışlardır. Dolayısıyla atanmış olan yönetimin parti meclisinden Özgür Özel'i destekleyen isimlerin istifasını kabul etme yetkisi yok. Ancak mahkeme böyle bir karar verebilir. İstifa etmek isteyenler mahkemeye başvurabilirler şeklinde bir açıklama gerçekleştirildi. Şimdi işte bu açıklamanın yankıları da devam ediyor. Bununla birlikte bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki parti meclisinde kurultay konusu da gündeme geldi. Ve kurultayla ilgili olarak da bir açıklama gerçekleştirildi. Şöyle ki, Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin, şu andaki mevcut yönetimin kurultaya kapıyı kapattığı açıklandı. Şöyle açıklandı değerli seyirciler. Şimdi mahkeme kararıyla atanan mutlak butlan yönetimi, yani şu andaki mevcut Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi parti meclisini topladı.

0: CHP'nin grup başkan vekili şu andaki konumu ve sıfatı öyle. Özgür Özel'le birlikte hareket eden 27 ismin istifası sonrası parti meclisi toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu dahil 28 kişi parti meclisi toplantısına katıldı. Mutlak mutlan kararı sonrasında yönetime gelen ekibin sözcüsü olan Müslim Sarı, istifalar karşısında kurultaya gidilmesinin söz konusu olmadığını dile getirdi. Müslim Sarı yaptığı açıklamada olağan kurultay sürecini başlatmak üzere bir kurultay takvimi açıklanması ve bununla ilgili bir çalışma yapılması konusunda karar almış durumdayız dedi ve olağanüstü kurultay taleplerine kapıyı kapatan Sarı, bir tarih belirlememiz gerekiyor. Ancak bu tarihi mevcut mahkeme kararı çerçevesinde belirleyemiyoruz açıklamasını yaptı ve bu söylemde Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin mutlak butlan kararı sonrasında kurultay kararı alması, yani hızlı bir kurultay, olağanüstü kurultay kararı alması konusunda bir çabalarının olmadığını ve olmayacağını gösterdiği belirtiliyor ve bu ifadelerde CHP yönetimi Kemal Kılıçdaroğlu kapıları kapattı kurultaya şeklinde yorumlandı. Şimdi tabii bazı kaynaklarda şöyle bir iddia da var. Bazı kaynaklar sabah saatlerinde geçtiler. Dediler ki Özgür Özel ve kendisini destekleyen milletvekilleri Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etme kararı aldılar şeklinde bir haber geçildi. Ama bu haber, bu haberi paylaşan kaynaklardan sonrasında kaldırıldı. Bazı kaynaklarda hala yer alıyor ama Özgür Özel ve Özgür Özel'in çalışma arkadaşlarından böyle bir karar, yani CHP'den istifa etme yönünde bir karar alındığı ve bu yönde harekete geçildiği yönünde bir bilgi şu ana kadar paylaşılmadı. Yani bu teyit edilmiş bir bilgi değil, bir iddia olarak şu anda duruyor. Bunu da belirtelim. Ama bazı kaynaklar da bugün yapılacak olan görüşmeler sonrasında hafta sonu olmasa bile önümüzdeki pazartesi günü Özgür Özel ve çalışma arkadaşları, kendisine destek verenler CHP'den istifa edebilirler şeklinde de yorumlar ve paylaşımlar yer alıyor haber mecralarında. İşte bunlar önemli. Tabii CHP'de neredeyse her dakika ve her saniye yeni bir gelişme yaşanıyor. Bunları aktarmaya tabii ki devam edeceğiz. Şimdi Mersin'e bir dönelim. Mersin'de de siyaset dünyasıyla ilgili önemli bir gelişme yaşanmıştı. Dün son dakika olarak haber bültenlerimizde sizlere aktarmıştık. Tarsus ilçesinin geride bıraktığımız dönemde belediye başkanlığını yapan Haluk Bozdoğan ve kendisiyle birlikte iki kişiye 60 yıl hapis cezası verildi. Dün akşam saatlerinde Haluk Bozdoğan savcılığa teslim oldu, cezaevine gönderildi.
1: Mersin'de görülen davada nitelikli dolandırıcılık suçundan 60 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan kararın ardından savcılığa giderek teslim oldu. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Bozdoğan cezaevine gönderildi. Eski Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'la birlikte yönetim kurulu üyesi İbrahim T. ve şirket danışmanı Ziya K. hakkında belediyeye bağlı Tarsus Teski Anonim Şirketi üzerinden 2021 yılında yürütülen kentsel dönüşüm projesine ilişkin açılan nitelikli dolandırıcılık davasında karar çıktı. Duruşmada esas hakkındaki mütalasını sunan Cumhuriyet Savcısı, sanıkların ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık suçunu işlediklerini belirterek suçun nitelikli halinin uygulanmasını talep etti. Taraf avukatlarının savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, eski başkan Haluk Bozdoğan, İbrahim T. ve Ziya K.'yı nitelikli dolandırıcılık suçundan ayrı ayrı 60 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına ve 575'er bin lira adli para cezasına çarptırdı. Kararın ardından eski başkan Bozdoğan'ın

0: savcılığa giderek teslim olduğu öğrenildi. Adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bozdoğan cezaevine gönderilirken diğer sanıklar hakkındaki yakalama kararlarının sürdüğü bildirildi.
1: Son bir haftalık süreç içerisinde de asayiş alanında ciddi operasyonlar gerçekleştiriliyor. Dolandırıcılara, terör örgütlerine, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere operasyonlar sıkılaştırılmış durumda. Tabii yasa dışı bahise ve yasa dışı bahisi organize eden çetelere yönelik de geniş çaplı operasyon yapıldı. Çok sayıda kişi yakalandı.
0: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile birlikte yürütülen çalışmalar kapsamında internet üzerinden yasa dışı bahis ve şans oyunları düzenleyerek haksız kazanç sağladıkları tespit edilen şüphelilere yönelik 18 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda toplam 98 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 61 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken 37 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların kolluk birimlerince sürdüğü öğrenildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilerek incelenmek üzere el konuldu.
1: Aynı zamanda yine Türkiye genelinde sahte ekspertiz raporlarıyla dolandırıcılık yapan çeteye de operasyon yapıldı.
0: İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda hasarlı araçları sahte ekspertiz raporlarıyla sağlam göstererek kredi dolandırıcılığı yaptığı öne sürülen şebekeye darbe vuruldu. Operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada depremde zarar gören ağır hasarlı ve trafik kazalarına karışan araçların gerçeğe aykırı ekspertiz raporlarıyla hasarsız gösterildiği tespit edildi. Şüphelilerin bu araçlar üzerinden kredi işlemleri gerçekleştirerek finans kuruluşlarını zarara uğrattıkları belirlendi. Soruşturmada bazı ekspertiz firma yetkililerinin de organizasyon içinde yer aldığı ortaya çıktı. Elde edilen deliller doğrultusunda İstanbul merkezli 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Mali suçlarla mücadele ekiplerinin gerçekleştirdiği baskınlarda 27 şüpheli gözaltına alındı.
1: 69 ilde de uyuşturucu üreten ve satan kişilere yönelik baskınlar düzenlendi.
0: Uyuşturucuya karşı yürütülen operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre son bir haftada 69 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 1 ton 916 kilogram uyuşturucu maddeyle 725.312 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 974 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 381'i tutuklanırken 98 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi. İçişleri Bakanlığı gençleri, aileleri ve toplum güvenliğini hedef alan uyuşturucu tacirlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.
1: Sosyal medyada yayımladıkları ilanlarla İkinci el eşya sattıklarını iddia eden, ucuza eşya sattıklarını iddia eden dolandırıcılar da yakalandı.
0: Mersin'de jandarma ekiplerince sahte ikinci el eşya ilanları vererek vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden 18'i tutuklandı. Mersin İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ikinci el eşya satışı adı altında sahte ilanlar vererek ve sosyal medya üzerinden ulaştıkları vatandaşları dolandırıp haksız kazanç sağlayan şüphelileri tespit etti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen jandarma ekipleri il genelinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklanırken 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: Yine aralarında Mersin'in de olduğu 19 il

0: şekilde başka bir soruşturma çerçevesinde dolandırıcılara yönelik operasyon düzenlendi.
1: Nevşehir merkezli Mersin dahil 19 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda yaklaşık 120 milyon liralık vurgun yaptığı belirlenen şebekeye darbe vuruldu. Operasyonda 41 şüpheli gözaltına alındı. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma sosyal medya üzerinden verilen faizsiz kredi ilanlarıyla vatandaşların dolandırıldığı ihbarı üzerine başlatıldı. 13 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin kredi, ürün satışı ve yatırım vaadiyle çok sayıda kişiyi mağdur ettiği belirtildi. 13 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin kredi, ürün satışı ve yatırım vaadiyle çok sayıda kişiyi mağdur ettiği belirlendi. Yaklaşık 120 milyon liralık haksız kazanç elde ettiği tespit edilen şebekenin dolandırıcılıktan elde edilen paraları banka hesapları ve ödeme kuruluşları üzerinden kripto para borsalarına aktardığı ardından soğuk cüzdanlar aracılığıyla izlerini kaybettirmeye çalıştığı ortaya çıktı. Suç gelirleriyle ev ve araç satın aldıkları, lüks yaşam sürdükleri belirlenen şüphelilere yönelik Nevşehir merkezli aralarında Mersin'in de olduğu 19 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 52 adrese yapılan baskınlarda 45 şüpheliden 41'i yakalanırken firari 4 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
0: Adana'da şehir içerisinde seyir halindeki bir dolmuşun şoförü uyudu ve polis okulunun duvarına çarptı. Araçta bulunan 7 kişi yaralandı.
1: Adana'da dolmuş sürücüsünün direksiyon başında uyuması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Kaza Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yeni Doğan Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde meydana geldi. MÖ idaresindeki dolmuş polis okulu duvarına çarptı. Kazada dolmuşta bulunan 7 kişi yaralandı.
2: Çabuk. Şoför nerede? Şoför nerede? Şoförü görmek istiyorum.
1: Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü MÖ gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Yine Mersin'de seyir halindeki bir araç makas tabir edilen hareketi yaparak yolda ilerledi. Hem kendi hayatını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. O sürücü yakalandı, ehliyetsiz olduğu belirlendi, para cezası verildi.
1: Mersin'de trafikte ardı ardına şerit değiştirerek trafiği tehlikeye atan otomobil sürücüsü yakalandı, ehliyetsiz çıktı. Sürücüye çeşitli maddelerden 170 bin lira ceza kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri Merkez Akdeniz ilçesi 151. cadde üzerinde bir aracın trafikte ardı ardına şerit değiştirerek trafiği tehlikeye attığını tespit etmesi üzerine harekete geçti. Vatandaşların çektiği görüntülerden yola çıkan polisin çalışmasında aracın sürücüsünün BK olduğu belirlenerek yakalandı. Sürücüye makas atmak, ehliyetsiz araç kullanmak maddelerinden 170 bin lira ceza uygulandı. Otomobil ise 60 gün trafikten men edildi.
0: Mersin'in Ertemli ilçesinin 1500 rakım ve üzerindeki yerleşim yerlerine şiddetli yağmur ve onunla birlikte dolu yağdı. Dolu ekili alanlara, özellikle de meyve bahçelerine zarar verdi.
1: Erdemli'de dolu yağışı tarım alanlarına zarar verdi. Dolu yağışı Erdemli ilçesine bağlı 1500 rakım üzerindeki Güzeloluk, Güneyli ve Harfilli mahallelerinde etkili oldu. Dolu yağışı nedeniyle hem açıktaki hem de örtü altındaki bahçelerde zarar oluştu. İlgili kurum ekipleri bölgede hasar tespit çalışması başlattı.
0: Mersin'in Mut ilçesinde de yangın çıktı ve yangında 15 dönüm meyve bahçesi zarar gördü.
1: Mersin

0: Mardin'in Mut ilçesinde çıkan bahçe yangınında yaklaşık 15 dönüm arazi zarar gördü. Kurtsuyu mahallesinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark edenlerin bilgi vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme ekipleri sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleriyle Mut Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın çevredeki alanlara sıçramadan söndürüldü. Yangında İhsan Tekin'e ait olan yaklaşık 15 dönüm bahçenin zarar gördüğü öğrenildi.
1: Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşası devam ediyor. Türkiye ikinci bir nükleer santrali de Sinop'a yapmayı düşünüyor ve bu proje ile ilgili sona gelindi.
0: Türkiye, Mersin Akkuyu'nun ardından ikinci santrali inşa edeceği Sinop için Güney Kore'den birim fiyat ve buna bağlı olarak yatırım modeli teklifi bekliyor. Türkiye ikinci nükleer santrali Sinop'a kuracak. Bu amaçla Güney Koreli şirket KEPCO ile görüşmeler sürüyor. Enerji Bakanlığı kaynakları KEPCO'nun planlanan yatırımla ilgili bir çalışma yaptığını belirterek inşa edilecek nükleer santral için birim fiyat ve buna bağlı olarak yatırım modeli teklifinin beklendiğini söyledi. Kaynaklar Sinop'a Mersin Akkuyu'da olduğu gibi yap işlet modeliyle de nükleer santral inşa edilebileceğini kaydederek Güney Kore'den bu konuda teklifini bekliyoruz. Güney Kore'de yönetimde bazı değişiklikler oldu. Bu nedenle beklenen teklif şu ana dek sunulamadı dedi. Sinop'a her biri 1140 megawatt güce sahip toplam 4 adet reaktör inşa edilmesi planlanıyor. Santralin toplam kurulu gücü 4560 olacak. Yatırım tutarı 25-30 milyar dolar. KEPCO'ya anlaşma sağlanması durumunda Sinop'a inşa edilecek nükleer santral için elektrik alım garantisi verilmesi bekleniyor. Kaynaklar Türkiye'nin 3. nükleer santralini Trakya'ya kuracağını belirterek bu konuda da görüşmeler yapılıyor. Trakya için Çinli şirketlerle görüşmeler yapılıyor dedi.
1: Mersin'de Yenişehir ilçesinde bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri özellikle önemli, dikkat çekici bir projeyi gerçekleştirdi.
0: Mersin Yenişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri Kur'an kıssalarından ilhamla adlı eserlerini okulun fuaye alanında sergiledi. Sergide 35 adet eser bulunuyor. Okul Müdürü Bayram Akduman sergi hakkında bilgi verdi.
2: Mersin Yenişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak Kur'an-ı Kerim'imizde hem peygamberlerimiz hem de başka vesilelerle geçen kıssaların resme dökülmüş haliyle alakalı bir resim çalışması yapmayı planladık. Daha önce sosyal medyayı ve literatürü taradığımızda böyle bir çalışma hemen hemen hiç yapılmamış. Biz de dedik ki İmam Hatip Lisesi olarak hem de okulumuzun vizyon ve misyonuna uygun olarak Kur'an'daki kıssaların tuvalle buluşturalım ve yeni nesle Kur'an kıssalarının hikmetlerini ve amaçları ne olduğunu resim üzerinden anlatalım istedik. Bu minvalde de başta işte resim öğretmenimiz, müdür müdür arkadaşlarımız, öğretmen arkadaşlarımızın mihmandarlığında öğrencilerimiz çok güzel tablolar ortaya çıkardılar. Yaklaşık 35 tane eser bugün sergiliyoruz. Bu çalışma 3,5-4 aylık bir çalışmanın neticesinde ve Kur'an-ı Kerim'de bildiğimiz belli başlı kıssaların hemen hemen tamamının resme dökülmüş hali. Görmüş olduğumuz resimlerdeki hemen alt kısmında karekodlar hazırladık resmi anlatan. Oradan isteyen karekod okutarak bilgilere ulaşabilir, resimle ilgili bilgilere ulaşabilir. Güzel bir çalışma oldu, özgün bir çalışma olduğunu düşünüyoruz. Ben buradan tekrar emek veren öğretmenlerimize, öğrencilerimize, mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
0: Okulun görsel sanatlar öğretmeni ve serginin proje sorumlusu Gonca Gezer de serginin amacına değindi.
3: Bu sene çok değerli bir proje ile müdürümüzün önderliğinde kadim kıssalardan renkli hikayeler temalı sergimiz. Yaklaşık 30 eserin üzerinde bir çalışma çıkardık. Lise ve ortaokul öğrencilerimizle beraber karma

0: sergi oldu ama bu sadece tuval üzerinde bir resim değil. Tamamen tarihsel süreci, çocuklar bunları Ramazan bitiminden bugüne kadar tek tek işlediler. Görsel, işitsel ve duygu olarak her bir fırça dokunuşuyla tamamen çocuklarımız bütün maneviyatlarıyla eserlerimizi bugüne getirdi. Onun mutluluğunu yaşıyoruz.
1: Sergi 2 gün boyunca okulun fuaye alanında açık kalacak. Ayın 18'inde Palm City'de sergilenecek.
2: Caretta carettalar yuva yapmaya devam ediyor ama bir caretta carettanın yoğun olarak yuva yapılan noktalarda değil de başka bir alanda yuva yaptığı gözlemlendi ve o alan koruma altına alındı.
1: Mersin'in Erdemli ilçesi merkezindeki sahilde ilk defa bir iribaş deniz kaplumbağası yuva yaparken görüntülendi. Durumun bildirilmesi üzerine bekçiler bölgeye şerit çekerek koruma alanı oluşturdu. Dünyada nesli tehlike altında olduğu için koruma alanında bulunan caretta carettaların önemli üreme alanları olan Mersin'de anaçlar kumsallara çıkarak yumurtalarını bırakmaya başladı. Kaplumbağaların koruma alanları yanı sıra farklı noktalarda da görünmesi dikkat çekti. Erdemli ilçe merkezinde Merkez Mahallesi Doktor Devlet Bahçeli Meydanı yanındaki kumsal alana çıkan bir deniz kaplumbağası yuva yaptı. Vatandaşlarsa o anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Hayvanın rahatsız edilmemesi için bölgeye giden ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı bekçiler şerit çekti. Merak edip bölgeye gündüz gelen bazı çocuklar daha önceden atılan veya dalgalarla gelen pet şişeleri topladı.
3: Kaplumbağaları buraya yumurtlamış ve çemberi almışlar. Ve her tarafa plastik gibi tarzı şeyler atıyorlar ve hayvanlar zarar görüyorlar. O yüzden etrafa plastik gibi tarzı bir şeyler atmamız için daha iyi olur.
2: Binadan kopan beton parçalarından saniyelerle kurtuldular. İngiltere'de pencereden sarkan çocuk son anda kurtarıldı. Kundaklama girişimi ters tepti. Şahıslar alevlerin içinde kaldı.

0: Bir adamın sincapla mücadelesi komik anlara sahne oldu.
1: Hey, come back.

0: Mersinli yüzme sporcusu Gökçe Öztürk önemli bir başarı elde etti ve ülkemizi, Mersin'i yurt dışında temsil edecek.
1: Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezi sporcusu Gökçe Öztürk 2-5 Haziran 2026 tarihleri arasında Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Türkiye Açık Su Yaz Yüzme Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Müsabakalarında elde ettiği derecelerle önemli bir başarıya imza attı. Şampiyonada üstün bir performans sergileyen milli sporcumuz Gökçe Öztürk 7500 metre yarışında Türkiye ikincisi, 10.000 metre yarışındaysa Türkiye üçüncüsü olarak kürsüye çıkma başarısı gösterdi. Elde ettiği derecelerle milli takım kadrosuna seçilen başarılı sporcumuz Macaristan'da düzenlenecek Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası'yla Malta'da gerçekleştirilecek Common Cup organizasyonlarında ülkemizi ve Mersin'i temsil etme hakkı kazandı.
0: Değerli seyirciler, Gülnar Belediyespor şampiyon oldu.
1: Gülnar Belediyespor, Mezitli Tece Limon Gücü ve Çayspor arasında zirvenin sahibini belirleyen mücadelede gülen taraf Gülnar Belediyespor oldu. Turkuaz beyazlı ekip sahasında Çayspor'u 6-5 mağlup ederek puanını 27'ye yükseltti ve playoff grubunu şampiyon olarak tamamladı. Gülnar ilçe stadında oynanan ve büyük heyecana sahne olan karşılaşmada Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge de forma giydi. Mücadelenin 69. dakikasında oyuna sonradan dahil olan Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge de fileleri havalandırarak takımının 6. golünü kaydetti ve tribünleri coşturdu. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele Gülnar Belediyespor'un 6-5 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla puanını 27'ye yükselten Gülnar Belediyespor, Mersin 1. Amatör Küme Playoff grubunda şampiyon oldu. Şampiyonluk sevinci yaşayan Gülnar Belediyespor yeni sezonda Süper Amatör Lig'de mücadele edecek.
2: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
0: Güzel ve mutlu bir akşam diliyorum. Yarın tekrar birlikte olacağız. Bizde kalın, hoşça kalın.
3: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçel gündemi sona erdi.

0: reklam kazandırır. Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
1: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
2: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
3: Çünkü sen zaten hazırsın.
4: Ocean.
2: Daily One Energy, Orzakstan.
5: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
6: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
7: Türkiye Vestel'leniyor.
8: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
9: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
10: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
11: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş Kundura.
13: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş Kundura.
14: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş Kundura.
15: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
16: SML Restoran ve Catering.
17: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
16: 0533 974 4590.
17: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
16: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
18: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
19: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
20: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. İklim krizine karşı yürütülen ulusal ve uluslararası politikalarda aktif rol oynayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği ev sahipliğinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı sürecinde iklim yönetişimi, politika, uygulama ve koordinasyon toplantısında yerini aldı. Toplantıda Mersin'in beklentileri ve deneyimleri aktarılırken, kentin iklim politikalarına dair yerel örnekler paylaşıldı. Meski, Tarsus ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi'nde önemli bir altyapı çalışmasını daha tamamladı. Bölgede yaşanan yağmur suyu birikmeleri ve olası taşkın risklerine karşı başlatılan yağmur suyu hattı döşeme çalışmaları başarıyla sonuçlandırıldı. Aynı zamanda mahalle genelinde ızgara sistemleri kurularak yağış sularının hızlı ve kontrollü bir şekilde tahliye edilmesi sağlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gülnar'da 5 mahalleyi birbirine bağlayan ve aynı zamanda Gülnar'ı Silifke'ye ulaştıran Çavuşlar Tepe Mahallesi mevkiinde bulunan ikinci etap yol çalışmalarında sona geldi. Ekipler 7,5 kilometrelik yolun genişliğini 4 metreden 8 metreye kadar çıkartarak üreticiler ile yayla ve deniz turizmi için yolu kullananlara rahat bir nefes aldırdı. Üretici kadınları destekleyerek hem kent ekonomisine katkı sunan hem de kadınların sosyal yaşamda söz sahibi olmasını sağlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, evde başlayan üretim sürecinin markalaşmasında da kadınları yalnız bırakmıyor. Ürünlerini markalaştırma konusunda da büyükşehir ekiplerinden gerekli eğitimi alan kadınlar böylece Türkiye'nin dört bir yanına satış yapmaya başladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Dünya Çevre Haftası kapsamında Marina'da deniz dibi temizliği etkinliği düzenledi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na görev yapan dalgıçlar tarafından gerçekleştirilen dalışlarda deniz tavanında biriken çok sayıda atık çıkarıldı ve sergilendi. Etkinlikle denizlerin

korunmasının önemi vurgulanırken vatandaşlara çevreyi temiz tutmaları çağrısında bulunuldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi 15 okuma salonu ile gençlerin hayatına dokunmaya devam ediyor. Büyükşehir okuma salonları, ders çalışmak için uygun ortam bulmakta zorlanan öğrenciler için güvenli ve konforlu bir alan sunuyor. Salonlarda sunulan ücretsiz internet, teknik ekipman ve çay kahve ikramı, öğrencilerin araştırmalarını yapmalarına, ödevlerini tamamlamalarına ve sınavlara hazırlanmalarına önemli katkı sağlıyor. Haberlerin detaylarına Mersin Beltera adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Reklam tanıtır.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.

0: tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
2: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
1: Daily One Enerji Orzaks'tan.
3: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
0: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
6: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
0: Renault Dacia Gürsoy Grup.
7: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Çetin'i ucuza satmada lider olan Çetin Kaya'da.
1: Yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
0: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Doğru çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. İçim 1 litre laktozsuz kefir 89.90. Teno kağıt havlu altılı 69.90. Bingo bulaşık deterjanı 1500 mililitre 99.90.
2: Kalite burada, ucuz.

0: padişahı, arabeskin padişahı. İçel FM 95.0.
1: Evlenenlere ya da evini yenilemek isteyenlere fırsat. Sezonun en trend mobilya takımları ve üçlü çeyiz paketleri elden ödeme avantajıyla Dimax'ta. Geniş mağaza konseptiyle onlarca çeşit tasarıma yer vererek her bütçeye ve tarza uygun mobilyaları 2 yıl garanti süresiyle sunan Dimax, şimdi Avrupa'ya da ücretsiz teslimat avantajını sunuyor. 35 yıllık Mersin İpek Mobilya tecrübesiyle birleşen kaliteyi yakından keşfetmek için siz de mağazaları ziyaret edebilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayarak ayrıcalıklı fiyatlarla istediğiniz mobilyalara sahip olabilirsiniz. Dimax, Mezitli Fuar Kavşağı'nda. Telefonumuz 357-34-34. Dimax, Erdemli Alata Petrol karşısında. Telefonumuz 515-55-47.

Futbol Panorama programından herkese iyi akşamlar. Uzun bir aradan sonra yeniden sizlerle beraberiz. Bugün dopdolu bir programla gerçekten karşınızda olacağız. Herkes merakla şu an ekranlarda Erdemli'de, Tarsus'ta, Mersin'de kura çekini bekliyor Mini Futbol Türkiye için. Ama öncesinde Mersin tarafında da halk büyük bir merakla köy turnuvaları

0: Konuşabileceğimiz en doğayan kişilerden birisi bugün programımızın konuğu Mahmut Altınbakır hocamız bugün bizlerle. Hoş geldin hocam.
1: Hoş bulduk gençler.
0: Nasılsınız hocam?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Bizler deyiz hocam. Teşekkür ederiz. Ve her zamanki gibi yine Fevzi Kaynar Pınar hocam.
2: Evet, merhabalar. Hocam hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk Fevzi Bey.
2: Beyi kaldıralım hocam.
1: Beye sözünüzü kaldıracağız hocam.
2: Şeref verdiniz.
1: Hocam biraz sonra kaldıracağız hocam.
2: Peki hocam.
0: Bu arada linki de aktarabiliriz hocam.
2: Evet, linkler için
0: gruplara atabiliriz. Tarsus'taki arkadaşlar da merakla bekliyor. Evet, Fevzi hocam sen de uzun bir yoldan geldin bu arada. Sırbistan'da yaklaşık bir haftadır. Minifbol Türkiye'nin hocam.
1: Sırbistan.
2: Sırbistan'daydı.
1: Haberimiz yok hocam.
0: Proze baştaydı hocam. Minifbol Türkiye'nin Uluslar Ligi maçları vardı. Grubumuzda hocam İtalya ile Rusya. Son
1: hocam,
0: dünya şampiyonu.
1: Biz ne zaman gideceğiz bu turnuvalarda yurt dışına?
0: Benim hocam beraber. Tamam, yakın zamanda zaten etap finallerinde Makedonya'ya ve Uruguay'a geçtik. Şimdi Barcelona'ya gidiyoruz.
1: Barcelona uzak olur hocam. Size yakın geliyorsun. Yakın geliyorsun hocam.
2: Sonrasında Çeke var.
1: Çeke yok, var. Yakın olsun şöyle sınırımız hemen.
2: Hocam senin Kıbrıs'a gidesin var.
1: Yok Kıbrıs'ta yok. O kadar değil. Orası şey yani bu Bulgaristan,
0: Gürcistan,
1: Makedonya, Gürcistan işte. Bu yakın geliyorsun.
2: Yavaş yavaş hocam. Açıldık.
1: He açıldık. Yavaş yavaş.
2: Aynen.
0: Hocam bayram arasından sonra uzun zaman sonra yeniden programa başladık. Bayramdan önce ve önceki haftalarda konuştuğumuz bir konu vardı. Bir türlü istediğimiz haberi alamadık. Bence bu konuda güncel bilgiler de sizde mutlaka vardır. Mersin Manyurdu.
1: Hocam,
0: hocam herkes merakla bekliyor.
1: Mersin Manyurdu herkese ben, Mersin, köyler, kentler merakla bekliyor. Sağ olsun taraftarlar çok uğraş veriyor. Evet. İmza kampanyası başlattılar. 33 bin imza diye bugün şeye gitmişler, valiliğe gitmişler. Valilikten personeller imzalamış, emniyete gitmişler, emniyetteki personeller imzalamış. Yani tamamen Mersin halkı buna hazır. Bir şey var, bir hamle var taraftardan Mersin halkından ama Mersin'in duayenlerinden bir ses yok.
0: Büyüklerinden, duayenlerinden.
1: Ağalardan
0: evet,
1: bir ses yok.
0: Ağalardan ses yok.
1: Ağalardan bir ses çıkarsa.
0: Şimdi hocam taraftar o zaman yavaş yavaş harekete geçti. Zaten
1: sosyal medya çalkalanıyor.
0: Çalkalanıyor. Bir resmimiz vardı. Hemen rica edelim Ezel Bey'den. Bir numaralı görselimiz.
1: Bak.
0: Biz bu görseli haftalardır paylaştık. O zaman Mersin İdman Yurdu yavaş yavaş sahiplenmeye başladı herhalde hocam. Hareketlenme başladıysa. Ama dediğiniz gibi sadece taraftar yeterli değil, halk yeterli değil. Büyüklerden ses çıkması lazım.
1: STK'lardan, işte ağalardan, paşalardan tamamen parasal.
0: Peki hocam bu sene ne düşünüyorsunuz? Şu an bir bilgi var mı sizde?
1: Şu anda
0: kadro yapılanması var mı? Kim gelecek? Başkan?
1: Ya şimdi hiç yönetim yok. Yönetim olmadı mı takım olmaz.
0: Gruplar
1: yani
0: ne oldu?
1: Herkes endişeli. Yani kim gelecek, kim gidecek. Borç çok. FIFA'ya borç çok. Kasa borç çok. Borç var. Bir kısım ödendi ödendi ama bir kısım kaldı. İç borçlar var.
0: Doğru.
1: Bekleyen borçlar var. Gelecek transferler var. Almanya'dan biri geliyor. İşte bir bayan geliyormuş. Daha önce geldi gitti. Bir daha geliyormuş dediler. Ya bu gelmeyle gitmeyle olmuyor. O geldi bu geldi. Ciddi birisi çıkacak. Ciddi konularda. Yani şimdi şöyle diyorlar. Vali bize yardımcı olsun. Belediye başkanımız yardımcı olsun. Şunlar bize yardımcı olsun. Ve ben başkanlık yapayım. Ya bu başkanlığı sen de yaparsın. Ben de yaparım. O da yapar.
0: Doğru.
1: Şimdi vali parayı verdikten sonra, belediye başkanı parayı verdikten sonra bu başkanlar herkes yapar.
0: Kesinlikle.
1: Ama şimdi herkes de endişeli. Bir korku var Mersin İdmanı'nda. Korku ne korkusu? Korku 2016'ların, 17'lerin, 18'lerin korkusu.
2: Cezalar değil mi?
1: Paralar geldi. Ne uçuk paralar. 14'te, 15'te, 16'da Zafer Çağlayan sağ olsun. Köşat Tüzmen bakanımız yani çok destek verdi. İnanılmaz destekler verdiler. Tamam Süper Lig'e çıktık, düştük ama sonuç böyle olmamalıydı.
2: Kesinlikle.
1: Yani uçuk transferler yapıldı. Yani burada para hışa. Ama parayı kontrollü kullanmadılar. Yattara'ya bir sürü para verdiler, ona bir sürü para verdiler, buna bir sürü para verdiler. Bir sözleşmeye bakıyordum. Titan'ın sözleşmesinde yılda 6 kere, 7 kere ülkesine gidip gelme bilet bedava.
0: Oh.
1: Bilmem ne bedava, o bedava, bu bedava. Abi bu yani. Şimdi şöyle arkadaşlar. Tamamen vicdanlı, merhametli, Mersin aidiyeti olacak insanların

0: gelmesi lazım. Şimdi insanlar geliyor, yüzü çok güzel. İçi ne? İçi bunun, içi ne? İçi kötü. Şimdi senin bir şirketin var. Sen ne işletiyorsun? Halı sahadır, kapı.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Örnek veriyoruz aynı.
0: Şimdi oraya nasıl işletiyorsun sen? Değil mi? Ciddi bir şekilde.
2: Tabii ciddi.
0: İşine ciddi geliyorsun, saatinde geliyorsun, saatinde gidiyorsun.
2: Tabii hocam.
0: Kim ne işmiş, kim ne işmemiş.
2: Disiplin çerçevesinde olmaz.
0: Değil mi? Gelirini giderini hesaplıyorsun. Baktın elektrik fazla gidiyorsa ne yapıyorsun? Tasarrufa gidiyorsun. Su fazla gelirse tasarrufa gidiyorsun.
2: Tabii.
0: Personel giderleri fazlaysa ne yapıyorsun? Birini çıkartıyorsun. Veyahut da part-time yapıyorsun. Bir şey yapıyorsun.
1: Tabii.
0: Benim ama şimdi
1: program gerekiyor.
0: Şimdi ben sana diyorum ki orayı ben işletiyorum. Parayı sana veriyorum. Sen nasıl işletirsin?
2: Lay lay lom.
0: İşte böyle Mersiniz marjinalitirsen sonuç böyle olur.
2: Evet.
0: Onun için herkes iş adamı da korkuyor. Abi taraftar korkuyor, iş adamı korkuyor, para veren korkuyor.
2: Evet.
1: Biz yine temennilerde bulunup
0: yani
1: bekleyeceğiz
0: ama evet. Makas daralıyor.
1: Şimdi kura çekimli soranlar var bu arada ama biraz bırakalım da Mersin Barı'nda konuşalım. Bu ilin değil mi en yegane değerlerinden biri. Mersin Barı'nda da 2-3 laf konuşmak gerekiyor.
0: Tabii konuşalım.
1: Tabii heyecanla biliyoruz. Kura çekilecek biraz sonra. Yavaş yavaş. Şimdi hocam bizim Mini Futbol Türkiye'nin Sırbistan'dan milli takımımız gayet güzel bir şekilde temsil etti. İlk kez gerçekleşti organizasyon. Eza Bey'den rica edelim. Orada birkaç fotoğrafımız vardı. Ekranlara getirebilirsek. Mahmut hocam. Nasıl milli takımız? Şimdi Fevzi hocam da oradaydı, buyur ilk fotoğrafta onunla başlayalım.
0: Hayda.
1: Hayda diyelim.
0: Bu Fevzi hocam mı?
1: Evet evet.
0: Şöyle. Yanındaki hanımefendi?
2: Şey mi? Kleopatra.
1: Temsili olarak.
2: Temsili Kleopatra hocam.
0: Temsili. Gerçek değil yani.
2: Kendisi gerçek.
0: Bayan gerçek mi?
2: Bayan gerçek hocam.
0: He. O yani görevi ne orada onun?
2: Orada seremonide takımlara eşlik ediyorlar.
1: Hocam, bir de eşlik ediyorlar.
0: Ha, anladım. Tamam.
1: Hocam şu...
0: Bir açılış mı bu? Tören mi?
2: Bu tüm maçların çıkışlarında
1: geleneksel olarak
2: geleneksel.
1: Oranın geleneksel
2: bir kadın bir erkek.
1: Bak hocam takımımız
0: bizden var Mersin'den küçük.
1: Özgür Çelik bizden gayet gitti. Güzel temsil etti. Cenk Karto var mesela bölgeselliklerde en çok oynatan oyuncu.
0: Bu iş bayağı şey çığırattı ya bu
1: tabii,
0: iş.
1: Tabii hocam.
0: Halı saha işi değil mi?
1: Halı saha işi bizle beraber çığırattı hocam.
0: Evet sizle beraber çığırattı.
1: Yani yoksa 20 yıllık organizasyonlar da var ama olduğu yerde duruyordu.
0: Yapay zekalardan kendimizi koruyalım o zaman.
1: Tabii tabii.
0: Değil mi?
1: Bak hocam Erdal Yaz kendisi kurucumuz.
2: Birazdan.
1: Acun Meydada da.
2: Aramıza dahil
1: evet,
2: olacaklar.
1: Hızlı. Davut Çelik. Namı değer Cat. Kedi.
2: Kedi.
1: The Cat dedik biz ona ama.
2: Evet kedi.
0: Bu milli takım mı?
1: Evet hocam milli takımımızdı. Ayaklarına sağlık gerçekten. Gururlandırdınız bizi. Müthiş de bir organizasyon oldu.
0: Türk bayrağını dalgalandırıyorsunuz orada.
1: Şimdi İtalya maçı.
0: Allah Allah. Şuraya bak. Halı sahaya bak. Nereye kadir oldu ya.
1: Tabii tabii hocam.
0: Değil mi ya?
1: Artık. Yani buralardan yani, çok iş transfer oldu hocam. Hocam geçen yıl 3. kez transfer oldu Kahramanmaraş'a.
0: Şeyden çıktı hocam. Artık bu hobiden çıktı.
1: Yani, artık kulüp hocam. Kulüp
0: değil mi ya?
1: Maç başı ücret alanlar var. Primler var. Tabii tabii.
2: Yani disiplin bayağı... dediniz ya hocam. İşte.
0: Evet.
2: Maçın oyuncusu olan arkadaşlarımız evet. Ödüllerini aldılar.
1: Güzel fotoğraflar. Tekrardan tüm milli takımımızın oyuncularına, oraya giden görevlilerimize, Fevzi hocama, Erdo hocama, Serkan hocama, Asım hocama,
0: vallahi
1: ismini sayamadım. Herkese teşekkürler.
0: Ben tekrar söyleyeyim. Ben herkese tebrik ediyorum. Gerçekten samimi duygularımla. İyi ki tanımışız. Zaten tanıyoruz birbirimizi de. İyi ki yolumuz kesişmiş yani. Fevzi'yi biliyoruz, babadan biliyoruz.
2: Tabii.
0: Sen de hakemlikten biliyoruz. Yani klasman hakemliği yaptın. İyi ki bu işe yaratmışsınız. İyi ki bu işte varsınız. Ya ben dışarıda da çok ses duyuyorum bu ses getirdiğinde ama ben bazen inanamıyorum ya. Yani bu işin bu kadar büyük bir Tarsus'ta, Erdemli'de, Mersin'de.
2: Türkiye genelinde.
0: Mersin olarak konuşuyorum.
1: Hocam şu an Erzurum'da var. Çorum'da var. Diyarbakır'da var. Trabzon'da var. İzmir'de var. Böyle her yerde şu an yayılmış.
0: Bu ileride...
1: Yozgat gibi bir yerde Asım Hoca öyle canlandırdı ki Yozgat'tan hem milli takım oyuncu geldi. Hem de Yozgat'ta şu an 30-40 tane takım.
0: Peki ileride bu şöyle olabilir mi arkadaşlar?
1: Federasyon
0: olabilir mi?
1: Var hocam aklımızda. Benim kafamda düşündüğüm var
0: aslında
1: ama...
0: Aslında var ya bak.
1: Bir gelişme yok.
0: Federasyonu kuracaksın.
1: Aslında hiç girmese daha iyi hocam biliyor musun?
0: Bak yok. Olması gerekiyor. Federasyonu kuracaksın. Merkezde Mersin yapacaksın. Bir hamle yapacaksın. Çünkü bu iş federasyona doğru gidiyor.
2: Hocam federasyon Erdal Yaz olmadan, Fevzi Kaynarpınar olmadan, Süleyman Karacan olmadan... Yapamaz bu iş.
0: Yapamaz değil mi?
2: Yapamaz hocam.

0: Şu an 3. ligde, 2. ligde top oynamış insanlar. Yani şimdi az önceki maçta, maç örneklerinde Makedonya var hocam. Makedonya takımında 3 tane oyuncu daha 2 yıl önce milli takım kadrosunda. Adis Yavaş ile vesaire top oynayan adamlar. Rusya 10 yıldır beraber oynayan adamlar. Bu adamlar profesyonelde bu kadar zevk alamamışlardır. Eminim buna.
1: Evet.
0: Halının
2: halının tadı çok farklı ya.
0: Kesinlikle.
2: Çok farklı.
0: Kesinlikle öyle. O yüzden diyorum yani müthiş bir enerji var burada. Müthiş bir sinerji var burada ve müthiş bir çaba var burada.
2: Emek şöyle olabilir mi? Mesela halı sahada kaç kişi oynanıyor?
1: 7. 20 kişi.
2: Mesela ileriki dönük yıllarda bu mesela ciddi bir anlama doğru gidiyor bu. Ciddi tabii. Bir yola doğru gidiyor yani. Profesyonelleşmeye gidiyor bu iş. 9-9 olabilir mi? 9-9-18.
1: Amacın dışına
2: çıkıyor. Biraz daha büyük saha.
1: O zaman büyük sahaya daha yatkın olur. Sahanın büyümesi gerekecek bu sefer. O zaman mini futbol olmuyor. Yani sağ büyüdüğü zaman, oyuncu sayısı arttığı zaman sağ büyüyor.
2: Yine ne oluyor? 8 olsun. Mesela bir kale 7-14-8.
1: Zaten 11-11 hocam. Büyük sahada düşün 100 metre.
2: Yok 8-16. Arada çok fark yok.
1: 5-6 oyuncu fark ediyor da ama şimdi o kapalı oyunlar dediğimiz ya da mini alanda oynanan oyunların amacı çok farklı. Taktiği çok farklı. Bir oyuncu bile çıkarttığın eklediğin zaman bütün her şey bozuluyor.
2: Değil mi?
1: Tabii. Şu
0: an mesela maçları bir izleseniz.
2: İzledim ya.
0: Özellikle o şeydeki Sırbistan'daki maçlar.
1: Taktik savaşı.
0: Taktik savaş resmen. Taktik savaş.
2: Çünkü niye biliyor musun? Doğru taktik savaşı. Kısa alan, kısa paslaşmalar. Değil mi burada?
0: Evet.
2: Öyle uzun paslar yok burada. Kısa. Uzun bazen uzun olabiliyor da. En çok teknik kapasitesi yüksek oyuncular burada oynayabilir.
1: Evet. Bir de genelde şöyle oluyor hocam. Şampiyonların çoğu baktığımızda Rusya, Kazakistan, Azerbaycan mesela hep soğuk iklimlerde olan takımlar şampiyon oluyor. Neden? Çünkü soğuk iklim olunca genelde dışarıda değil de kapalı alanlarda yönelim tabii. Olduğu için
2: oradaki saha daha kapalı yakın, değil mi?
1: Tabii ya, açık da olsa en azından minik olduğu için saha. Hep kapalı alanlar, futsala mesela daha çok yöneldiği zaman oyuncular kapalı alana ya da mini futbola daha yatkın oluyor. Bu, ve forvet defans diye bir şey yok çoğu yerde. Hep dönerek oynuyorlar.
2: Futsalı şey yaptı baba, düşürdü bu.
1: Tabii futsal.
2: Değil mi? Futsal bitti.
0: Bitti.
1: Hocam halı futsal federasyonumuz şeyi var mesela.
2: Futbolda ben bir oynadım da ya topa vurmak bir tuhaf, bilmem ne top gitmez bilmem ne.
0: Bu arada kaptanımız
1: öyle mi?
0: Hazır.
1: Hocam bir telefon bağlantısı yapacağız.
0: Tabii ki buyurun. Ama öncesinde
1: tabii
0: bir hatamız var, bir eksikliğimiz. Mahmut hocam şu an Türkiye'nin, herkes bizi tanıyor izleyenler. Ama Mahmut hocamı Türkiye'nin tanımıyor. Diğer illerinde top oynayan insanlar tanımıyor şu anda.
1: Evet. Mahmut hocam.
0: Bir önce tanısam. Çünkü şu an kısaca Türkiye'nin en az 35 ilinde izleniyoruz
1: şu bayağı anda. Şu an hocam.
0: O yüzden
1: yani durumlar şu an baksanız şöyle.
0: Biz mi tanıtalım, siz mi tanıtırsınız hocam?
2: Vallahi nasıl isterseniz arkadaşlar. Ben yani benim ismim Mahmut Altınbakır. 1991'de faal futbol hakemliğine başladım. 2004-2005 yılında faal futbol hakemliğini bıraktım. 3 sene gözlemcilik yaptım. 2009'da da kendimi medyanın içinde buldum. 2009'dan 2026'ya kadar gerek radyolarda gerek televizyonlarda futbol yorumculuğu yapıyorum.
1: 13 yıl oldu mu hocam?
2: 13 yıldır da İçer TV, Sun TV ekranlarında ön libero spor programını sunuyorum. Bu programda 2016 yılında Çukurova'da yılın futbol programı ödülünü aldım.
1: Maşallah.
2: Hakem derneğinde, komitelerde, derneklerde, disiplin kurulunda, tertip kuruluna göre var. Sporun tamamı içindeyim. 40-45 yıl futbol içindeyim, bir sporda mıyım. Bu kadar.
1: Maşallah hocam. Hocam şimdi kaptanımız galiba hatta Mehmet Kutay Şenyıl İstanbul'dan şu anda bize evet. Bağlanacak. Feyzo hocam ben tamamen topu sana atacağım. Soruları sana tabii bırakıyorum ki. Kısaca. Öncelikle Mehmet Kutay hocam, Kutay hocam sesiniz geliyor mu?
3: Evet geliyor, iyi yayınlar diliyorum herkese.
1: Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz, nasılsınız?
3: Sağ olun, hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
1: Bizler de çok iyiyiz hocam. Fevzi Kaynarpınar hocam yanımızda, Mahmut hocam yanımızda. Bizi gururla temsil ettiniz. Bizi gururla temsil ettiniz, gururlandırdınız. Bugün de takım adına açıkça sizi bağlamak istedik. Hem Sırbistan'da olan gelişmelerde o heyecan, o atmosferi sizden duymak istedik.
3: Çok çok teşekkür ederim. Herkese iyi yayınlar diliyorum Mahmut Hoca'ya da, Fevzi Hocam'a da. Yani Sırbistan'da güzel bir organizasyon geçirdiğimizi düşünüyorum. Bu turnuvalara yeni katılan bir ekibiz. Buraları daha yeni soluyoruz, bu havayı daha yeni soluyoruz oralarda. Bizden çok daha ileride olan ülkeler var. Az önce bahsettiğim gibi Rusya, İtalya ciddi anlamda buraya yatırım

0: federasyonu olan ülkeler. Onun dışında dediğiniz gibi Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Polonya, Macaristan. Bunlar hem futbol 6 hem futbol 7'de söz sahibi olan ülkeler. Bakın Avrupa ülkelerinin hiçbirini saymadım. Avrupa ülkeleri genelde halı saha organizasyonuna biraz daha uzaklar. Ama diğer bu Asya ülkeleri olsun ya da yakın doğu dediğimiz ülkeler olsun ya da Orta Avrupa'daki ülkeler olsun, bunlar biraz daha yatırımı buraya yönelik yapıyorlar. Ve bu oyunda artık yani ne futsal diyelim buna ne büyük sağ diyelim, tamamen kendine özgü. Hani izleyenler belki futbol anlamında keyif almıyorlar belki ama orada atmosferi solan insanlar, canlı gözle takip eden insanlar inanılmaz bir temponun, inanılmaz bir koşu kalitesinin, inanılmaz bir taktik savaşının yaşandığını birebir orada nüfus ediyorlar.
1: Kaptan bize çok
2: evet,
1: inanılmaz tecrübeli.
3: Zaten Fenerbahçe geçmişi olan bir oyuncumuz. Anelka'lı kadroda hocam. Tabii Anelka'lı kadroda yer bulmuştu Kutay hocam. Çok şimdi antrenörlük de yapıyor orada. Zeka savaşı yaptı. Bize müthiş tecrübe oldu. Yani ben çok şey öğrendim mesela. Buradan ki yeni tanışan bir ekibiz. Kutay hocam önderlik yaptı. Buradan tekrar kendisine teşekkür ediyorum. Kutay hocam.
0: Fevzi hocam sen de duyuyorum.
3: Harikaydın hocam, tekrar söylüyorum.
0: Estağfurullah, hepimiz iyiydik.
3: Aynen. Seni tanıdığımızda çok memnun olduk. Yayına katıldığın için de renk verdin, şeref verdin.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Beni davet ettiğiniz için yayına.
3: Her zaman. Daha iyi turnuvalarda Barcelona'da da görüşecek miyiz?
0: İnşallah, inşallah. Bakalım. Barcelona sonra Çekya.
3: Evet.
0: Allah kaza bela vermezse.
3: Farklı yerlere takaklık gidiyoruz. Allah sonumuzu hayretsin.
0: Amin, amin.
3: Evet.
0: Ben Mahmut hocam dedik az önce. Federasyon olarak bir federasyon çatısı altına toplanırsak, daha profesyonel bakılırsa bu olursa organizasyonlarına, bizim yeteneğimiz de o sistemi, taktiği entegre edebilirsek daha iyi yerlere geleceğimize, gittiğimiz turnuvalarda daha başarılı olabileceğimize inanıyorum.
4: Evet, kesinlikle.
1: Yani ben düşünceme katıldı hocam. Kesinlikle. Teşekkür ederim hocam. Yani bu futbol federasyonuna bağlı değil de halı saha, işte bunun adı ne olursa bir futbol federasyonu.
5: Bir federasyonlaşır bu. Tabii bunu bölgesel şeylere gelir böyle. Ciddi anlamda lisansları çıkar ve bu ileride ne olur? Tamamen bu transfer işte sezon olur, alınır verilir. Yani şimdi Türkiye Futbol Federasyonu'nun 25 yaş üstü oyunculara bir sınır getirdi ya. Evet. 25 yaşından sonra işte 3 tane 4 tane oynayabiliyorsun. Ondan sonra bu insanlar nerede top oynayacak?
6: Doğru.
5: Oynayamayacak. Şimdi 32 yaşında adam top oynayacak. 33 yaşında top oynayacak. Nerede? İşte bu saha işte. Evet. Bu federasyon açılsa ya daha ciddi anlam olursa büyük bir potansiyel olur.
4: Kesin.
5: Bak uluslararası yapıyorsunuz ya. Evet. Nereye gidiyorsunuz? Tabii. Barcelona'ya gidiyorsunuz, yani, oraya gidiyorsunuz. Artık bunun bir kimliği olması lazım bunun.
0: Yeni futbol Türkiye olarak başta Erdoğan'a
4: hocam, ağzını sağlık, çok
5: teşekkür ederim. Son söz, bunu sahiplenmezseniz, bak bunu sahiplenmezseniz, sizler bu işin emektarısınız, Kutay hocam da aynı. Sahiplenmezseniz yarın biri gelir sahiplenir, sizi yönetir.
0: %100. İşte
5: sizin işinizi siz yönetin.
0: Burada devreye mi? Yüzden... Futbol Türkiye sorumlusu sıkı yani sıkı sahibi başkanı Erdi Ayaz giriyor. Ona da buradan teşekkürlerimizi iletelim. Fevzi hocam da zaten
5: biraz değilir. Ses verir misin Ezel?
0: Geliyor mu hocam sesim şu an?
5: Biraz kısıtla Ezel, ses verirsen.
0: Şu an hocam sesim sonuna kadar açık benim.
5: Sizin de biraz bizde hocam bir saniye, bizde hocam bir saniye. Ezel Bey, evet hocam buyurun.
0: Geliyor mu hocam?
5: Evet şimdi tamam.
0: Başta mini futbol organizatörü sahibi başkanı Erdi Ayaz da bu işin öncülüğünü yapıyor şu an. Ona da başta teşekkür edelim. Bize bu organizasyonda yani A'dan Z'ye bütün emeği, malzemesinden maçların hazırlanması da işte oradaki ulaşımdan konaklamaya kadar her şeyde Erdi Ayaz'ın parmağı var. Ona da ayrıca teşekkür ederim. O da bu organizasyonun başında artık dediğiniz gibi federasyonlaşma yolunda işte bu daha ileriye gitme, başarılı olma konusunda gittiği turnuvalarda sadece oralarda bulunma değil de başarılı olma adına

0: Erda Yaz'ın da söz sahibi olacağı nice turnuvalar göreceğimizi temenni ediyorum. Buna da canı gönülde inanıyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam. İyi temennilerin için. İnşallah birlikte daha çok güzel işlere imza atacağız. Katıldığın için, bize şeref verdiğin çok teşekkürler. Ağzına sağlık. İnşallah bir yayında tekrar beraber oluruz. İyi akşamlar diliyoruz sana.
0: Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Selamlar.
2: Görüşmek üzere Kutay hocam.
3: Federasyon dedik ya. Federasyon dedik. Şimdi senin burada halı sahada hakem bulma sıkıntın oluyor değil mi? Olabiliyor.
4: Evet.
3: Çünkü hakemi bırakmış olacak. Mesela bırakmadığı zaman orada cüzi rakamlar mesela 1100 lira, 1200 lira gibi bir rakam dönüyor maç başına.
4: Evet.
3: Şimdi bu da ciddi rakamlara telaffuz ediyor. Şimdi böyle federasyon kurduğu zaman, işte bunun artık adını ne verirsen olsa, salon futbolu, bilmem federasyonu diye verirsin ve buna bir hakem şeyi açarsın, semineri, kursu açarsın.
2: Mahmut hocam, seni çok izleyen var.
3: İllerde.
2: İnsanlara fikir verme bence burada.
1: Bence de şu an verme. Ben durmaya çalışıyorum.
2: Bunu özellikle konuşalım Mahmut.
1: Biz sonra konuşalım hocam.
3: Kopyam mı diyor hocam?
1: Zaten kopyacı çok hocam.
3: Tamam da kopyacı çok dediği gibi. Ya ben zaten. Ama söyleyeyim de ben çıkayım bunları.
1: Ben dürtmeye çalıştım.
3: Tamam ben de böyle bir şey yok. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Federasyon buraya kurulamak çok zor.
2: Tutmaz bu.
1: Ben konuyu değiştireyim. Ben konuyu değiştireyim hocam. Şimdi milli takım gitmeden önce, Sırbistan'a gitmeden önce başarı dilekleri geldi. Bayağı bir video da geldi ama biz hemen yayına 4-5 tanesini verelim dedik belli başlı. Birkaç kişi de tanıyacaksınız. Sizin döneminizin topçuları da var. Ezel Bey'den rica edelim. 3 numaralı videolarımız var. Ardından Erdemli kurasına doğru yavaş yavaş geçiyoruz. Ama önce videolarımız bir sırasıyla gelsin.
3: Gelsin bakalım.
1: Sizin jenerasyondan, bizim jenerasyondan farklı farklı oyuncular da var.
5: Ol halı saha Türkiye milli takımına Sırbistan'da başarılar.
6: Selam ve sevgilerimle Türkiye mini futbol halı saha turnuvasına giden Sırbistan'daki kardeşlerime başarılar diliyorum, sevgilerimi sunuyorum. Vurduğunuz iki tane gol olsun. Her zaman galip gelin inşallah. Başarılar diliyoruz güzel arkadaşlar. Her şey sizinle beraber güzel. Kazanırsanız daha güzel.
5: Evet, mini futbol Türkiye halı saha milli takımımıza Sırbistan'da başarılar diliyorum.
7: Merhabalar, ben Semih Şentürk. Türkiye mini futbol halı saha milli takımına Sırbistan'daki yapacağı maçlarda başarılar diliyorum. Vurduğunuz gol olsun arkadaşlar. Selamlar.
8: Sevgili gençler, duydum ki mini futbol milli takımımız Sırbistan'da bir turnuvaya çıkıyor. Başarılar diliyorum, kendilerine gözlerinden öpüyorum.
9: Evet, mini futbol Türkiye milli takımına Sırbistan'daki turnuvada başarılar diliyoruz.
2: Çok güzel ya.
1: Harika. Değil mi?
2: Şimdi hocam, buradan kalktık, İstanbul'a gittik. İstanbul'da toplandı takım. Havaalanında üzerimizi değiştirdik. Milli takım eşofmanlarımızı giydik. Bir ilgi var halktan. İmza isteyenler mi? Forma isteyenler mi? Fotoğraf çekilmek isteyenler? Neler neler? Bir gurur duyduk kendimizde.
1: Bir anlatamadık hocam şunu. Hep belli bir otelin içinde yapılıyor ya turnuvalar. Biz halkla evet, buluşmaya ve buluşturmaya
2: işte
1: çalışıyoruz.
2: Halkla buluşmak kadar güzel
1: İleride
2: bir şey.
1: İleride göreceğiz.
2: Ki Kocaeli için.
1: Evet.
2: Ben şimdi tek tek tüm emek veren oyuncularımıza, teknik ekibimize bir teşekkür etmek istiyorum.
1: Sonra da yayınımıza,
2: ondan sonra da artık
1: kurucumuz Erda Yaz'ı bir bağlayalım.
2: Buralara çok alışkın kendisi. Evet. Öncelikle mini futbol kurucusu Erda Yaz'a sonsuz teşekkürlerimizi iletiyorum. Daha sonra İzmir temsilcimiz, İzmir koordinatörümüz Serkan Pirim, Yozgat temsilcimiz Asım Doğru ve ben vardık ekipte. Oyuncularımız Davut Çelik, Özgür Çelik, Ahmet Günal, Taha Evke, Kutay Şenyıl, Ertuğrul Duru Duygu, Mahmut Keskin, Şükrü Taş, Ekrem Çakal, Hüseyin Kuzan, Abdurrahman Sucu, Ege Doğan, Cenk Kartov ve yine Yozgat'tan Ahmet Bacanlı. Hepsi birbirinden karakterli insanlar. Hocam, İlk kez gördük birbirimizi. Bir Kocaeli'de seçmeye gitti takım.
3: Bu takım kim seçiyor?
2: Milli futbol, milli...
1: Hocam futsal milli takım evet, antrenörümüz, bizim de antrenörümüz yaptı. Kocaeli'de bizzat oyuncuları yerinde izleyip tek tek seçip kadroyu oluşturdular. Aday kadroyu orada.
2: Cihan Özdemir.
1: Evet.
2: Futsal milli takım antrenörü.
1: Şu an resmi olarak zaten futsal
2: seçmeleri
1: milli takım
2: yaptı
1: antrenörümüz. Hani çoğu organizasyonda herhangi birisi gidiyor. Kendi aralarından.
2: Benim gibi
3: bu
2: işte.
3: Olan bu yavaş yavaş şeye futbol, futsol deyince federasyon da kayıyor bu iş.
2: Tabii, evet, tabii. Gidiyoruz o tarafa doğru gidiyoruz.
3: Gitmeyin işte. O tarafa.
1: Erda Yaz attı şu anda bağlandı
3: bu
1: galiba.
3: Gelin.
1: Erdo Hocam hoş geldin.
4: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Stüdyoda bulunan Mahmut Altınbakır hocamıza, Fevzi Kaynar Pınar hocama ve Süleyman Karacan'a da iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz hocam. Öncelikle hayırlı olsun. Güzel bir birliktelik, güzel bir gurur yaşattınız bize Sırbistan'da.
4: Teşekkür ediyorum.
1: Nasıl bir atmosfer vardı hocam? Öncelikle birkaç cümleyle Sırbistan'ı senden de duymak istiyoruz.
4: Yani Sırbistan'da her şey çok güzeldi. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Tabii bu bağlamda Sırbistan'da kendi eksiklerimizi de gördük. İleride neler yapabileceğimizin analizlerini de yaptık. İlerleyen dönemlerde Milli Futbol Türkiye çatısı altında insanları milli takımla beraber hem Halı Saha Süper Ligimiz hem de milli takımımızla beraber bir çatı altında toplamaya çalışıyoruz. Ve bu da ilk başlangıçta gayet güzeldi. Hem de bu bağlamda da sizin aracılığınızla Milli Futbol Türkiye ilk koordinatörlerime ve futsal milli takımı hocamıza Cihan Özdemir'e de teşekkür ediyorum. Çünkü bu yapı tek başına yapılabilecek bir şey değil. Herkes kendi şehirlerinde Halı Saha Süper Ligimiz Milli Futbol Türkiye'de inanılmaz bir hizmet veriyor. İnanılmaz bir mücadele veriyor. Biz de oyuncularımızı ve Türkiye'deki halı saha futboluna elimizden geldiğince profesyonellik katmaya çalışıyoruz. Hem yurt içi organizasyonlarımızla hem de yurt dışı organizasyonları. Yurt dışındaki organizasyonları takip ediyoruz. Nerelerde neleri yapmamız gerektiğini analizini yapıyoruz. Her gün şehirlerimizle beraber, il temsilcilerimizle beraber. Böyle futbol Türkiye'nin gelecekteki yapısını çok daha iyi kurmaya çalışıyoruz. Tabii bu alanda eksiklerimiz de oluyor ama yaklaşık olarak 4 yılda geldiğimiz nokta inanılmaz bir seviye. İnsanlar bizi takip ediyor. İnsanların bize desteği çok büyük. Oyuncularımızın bize katkıları çok büyük. Bu bağlamda büyümeye devam ediyoruz.
2: Evet. Erdo Hocam.
4: Duyuyorum Fevzi Hocam.
2: Hocam bu Milli Futbol Türkiye nereye gidiyor hocam?
4: Yani Milli Futbol Türkiye sadece bir halı saha ligi gibi bakmamak da lazım. Önümüzdeki dönemlerde projelerimiz içerisinde çocuklara da yönelik bir lig ve master takımlarına da yönelik bir lig çalışmalarımız var. Tabii şu anda Avrupa'yı gördükten sonra hepimizin hedefi milli takım ve katılacağı organizasyonlara yönelik oldu ama Milli Futbol Türkiye zaten kendim şahsım olarak ve ekibimizle beraber biz Halı Saha Dünya Kupası'nı Türkiye'ye ilk getiren ekibiz. Zaten Kocaeli'de bunu yaptık. Sakarya'da Avrupa Halı Saha Şampiyonası yaptık. TV8 Gülçük'te 5 defa Halı Saha Ligi'ne maçlarımızı canlı verdik. Sakarya, Antalya, Türkiye finalleri bu sene Kocaeli'de. Biz zaten katabileceğimiz kadar mücadeleye devam ediyoruz. İnsanları bitirme çıkartmaya çalışıyoruz. İnsanları tanıtmaya çalışıyoruz. Çünkü gerçekten Türkiye'de halı saha kültürü çok başka seviyede. Fakat şunu öğrendik ki Avrupa'da da bu işe gerçek anlamda tek Avrupa diye söylemeyeyim, dünya genelinde de bu işe ciddi yatırım yapanlar var. Biz havuzumuzu Milli Futbol Türkiye'nin ağını daha da geliştiriyoruz. Bugün Türkiye geneli nereden baksanız yaklaşık olarak 50 bin üye oyuncuya yaklaştık. 30 şehirde faaliyet gösteriyoruz. İnsanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Bir oyuncu havuzumuz var. Bu oyuncu havuzumuzdan milli takıma önümüzdeki dönemlerde Erzurum'da veya Artvin'de örnek olarak söylüyorum veya Isparta'da hiç kimsenin adını bilmediği oyuncularımızı milli takımda farklı platformlara çıkartıp onları orada gösterip mücadelenin içine dahil edeceğiz.
1: Evet, ağzına sağlık hocam. Eklemek istediğim bir şey yoksa hocam, senin de çok zamanını almayalım, yoldaydın biliyorum.
4: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İnşallah hep beraber çok daha güzel organizasyonların içinde bulunuruz ve organizasyonları biz yaparız. Halı saha oyuncularımızı inşallah Milli Futbol Türkiye çatısı altında dünyaya tanıtırız diyorum. Herkese iyi yayınlar diyorum. SAM TV'ye de verdiği destek için çok teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkürler hocam. Ağzına sağlık. Tekrardan görüşmek üzere. İyi akşamlar.
4: Görüşmek üzere. İyi yayınlar.
1: Evet. Artık kura çekimine doğru gidelim hocam.
3: Gidelim hocam.
1: Önce Erdem'le başlayacağız.
3: Başlayalım hocam.
1: Ama Erdem'le kurasından önce son şampiyonun videosuna bir bakalım. İlk bakalım. Sezonda Erdem'de neler oldu? Black Devil şampiyon olmuştu. Hemen kısa bir şampiyonluk videosu var. Final videosu var. Onu izleyelim. 4 numaralı videomuz. Arkasından da fanusumuz hazır. Hemen hızlı bir şekilde kuralları çekeceğiz.

0: Nasıl hocam görüntüler?
1: Güzel şov. Şimdi burada neye takıldım
2: biliyor musun? Şimdi yani halı sahada top oynayan arkadaşları tenzih ederim. Şimdi bazen de mesela işi bilen adamların burada oynaması,
0: 4 artı kuralı var.
2: İşi bilenlerin futbolunu izlemesi halı sahada adama farklı bir heyecan veriyor. Bir şov ya. Bir şov görüyorsun değil mi?
0: Kuralımızda 4 artı 2, 4 lisanslı oyuncu da oynayabiliyor sahanın içinde. Değil mi? Taha Nurallar hepsi sahadaydı. Yine ya. Erdem Mete tarafındaydı.
2: Taha ile bugün yazıştık evrenin bir şey yaptık.
0: O da oynuyordu. Finalde kaybetti hocam.
2: Evet, kaybetti. Yazdı bugün bana Taha. Hocam bir şey paylaşmıştı.
0: Evet şimdi Erdemli için zaten yayından saatler öncesinde kaptanların bulunduğu gruba biz 8 haftalık fikstürü attık. Hazır bir şekilde. Fikstür hazır hocam. Biz sadece
2: Erdemli'ye kim bakıyor?
0: Yani Erdemli'de de Emre Deniz hocamız var orada. Emre Deniz hocamız. Eski futsal milli takım kalecimiz. Hasan Şahin hocamız. Orada futbol okulları da var. Öğrencileri de var. Orada tam isabetli bir
2: oranın yetkilisi onlar.
0: Hocam. Orada sorumuz. Yetkilisi. Her şey orada şu anda. Bize desteğimizi tabii finallerde, yarı finallerde gidiyoruz zaten. Ellerine de sağlık. Çok güzel. İlk
2: Tarsus'ta?
0: Tarsus'ta Uğur Sandal hocamız var zaten.
2: O yönetiyor değil mi orayı? Uğur Sandal hocamız. O sosyal medyada çok iyi.
0: Tabii. Mükemmel hocam zaten. Biraz sonra oraya da geleceğiz zaten. Tarsus etabına geçeceğiz. Şimdi Erdemli'de 8 haftalık taslak olarak fikstür gönderildi gruptan. Orada rakamlar birbiriyle eşleştirildi zaten. Biz şu an rakamlara karşılık gelen takımları çekeceğiz. Bugün 70-80 tane takım olduğu için toplara girmedik. Çünkü çok zaman kaybı olacak.
2: Kaç takım?
0: Hocam Erdemli'de 20 takımla. Tarsus'ta 24 takım, Mersin'de 30 takımla, toplam 72 takımla bugün.
2: 72 takım.
0: Evet, 72 takım şu anda.
2: Değil mi?
0: Yok yok hocam, 72 takımla yine 72 sezona başlayacağız.
2: Ne demek ya?
0: Amatörlük gibi hocam işte.
2: Amatöre de geçecek.
3: Şu an köyler arası turnuva etkiledi.
0: Evet, köyler arası turnuva olduğu için biraz daha azaldı sayımız. Daha da artabilirdi. Artacaktır da. Hızlıca bir katılan takımları söyleyeyim.
2: Böyle 50 gibi daha çok olur.
0: Olur olur hocam, olacak. Doğan Perde FK, Fast Nakliyat FC, Minyatür FC, Zalim FK, Lemas Spor, Kuzgunlar FK, Agalar FK, Erdemli United Blue Devil, Erdemli Warriors, Varsva FK, Real Toki, X-Gym, Red Devils, Algardens FK, Sefa Patisser FC, Kasaba FK, Yeşildere, El Yuriko FC.
2: Bu, evet. Bazı isimler ne yapıyor bu ya?
0: Kendi kendine güzel isimler koymuş.
2: Tamam da bunun Türkçesi yok mu abi? Niye yerdeniyorsun evet, yurt dışına ya? Türk takımı ismi koysana abi.
3: El Yuriko hocam işte. Ha? El Yuriko.
2: El Yuriko tamam güzel de. Şimdi o bir tane okudum birkaç tane orada böyle.
3: Ben Avgad'ın var değil mi bir tane?
2: Avgad'ı tamam. Avgad'ı yaylamız tamam. Doğru. Avgad'ı bizim yaylamız tamam. Evet. Yuriko hocam, tamam. Yuriko. Yuriko evet. Bize.
0: Normalde rakam da çekiyorduk ama bugün sırayla gideceğiz. Bir mesela çektiğimiz ilk takım
2: bakın hocam,
0: birinci takım olacak.
2: Bir, şu listeye bakın.
0: Şöyle buyur hocam vereyim. Şimdi burada 19 takım yazılı. Bir tane de bay yazdık kağıda. Yeni katılabilecek bir takım var. Katılmasa bile 20 takım üzerinden devam edeceğiz. Bay yazanla eşleşen takım eğer rakibi belli olmazsa hükmen galip gelecek otomatikman. Ama turnuvanın 1, 2, 3, 4. haftaya kadar katılım oluyor biliyorsunuz. Eğer yeni bir katılım olursa bay yerine dahil olacak lige diyerek çekmeye başlayalım o zaman hocam kurallarımızı.
2: Tamam hocam.
0: Bir numaralıyla başlıyoruz. Sırayla çekeceğiz. Bir numara zaten birinci hafta gönderilmişti. Ezel Bey'den de rica edebilirsek

0: Biraz sonra birinci haftayı da temsil olarak vereceğiz zaten. İlk hafta eşleşmeleri de belli olmuş olsun. Ekrana yansıtabilirsek, Ezel Bey'den de rica edeyim hatta mümkünse. Temsil olarak birinci hafta hem görmüş olsun izleyenlerimiz de.
1: Şey, fanusu mu yiyorsunuz?
0: Fanus diye bir format var hocam orada, rakamlar eşleştirilmiş şekilde. Şimdi daha açıklayacak. Hocam mesela bu birinci haftanın temsili. Eşleşmeler belli. 4 ile 10 oynayacak mesela. Biz biraz sonra da çektikçe sırayla eşleşmeler de birbiriyle belli olmuş olacak. Hangi takım hangi takım oynuyor. Mesela şimdi 1'i çekeceğiz. 1 atıyorum.
2: Sanırım 8'in rakibi.
0: 8 değil mi? Bakayım hocam tekrar. 1 yok. 1 mesela 5. sıradaki takım oynayacak. Şimdi sırayla biz onu çekmeye başlayacağız. 1 numaralı takımı çekelim. Hocam siz çekip de ekranlara da gösterseniz.
1: Çekelim.
0: Hadi bakalım, İlk takımı çekiyor.
2: Bir numaralı takım.
0: Bir numaralı takım. Biraz sonra Feyzoğlu.
1: Buyur hocam, okuyorum.
0: El Yeriko. Tam da takımı
1: direkt
0: çekti
1: hocam. Bak, Yeriko'yu evet. Severim abi ben ya.
0: Feyzoğlu hocam. Bizim.
1: El Yeriko. Selam olsun El Yeriko.
0: Feyzoğlu hocam 2 numarayı çekiyor. Bırakabilirsiniz hocam, burada kalsın. 2 numaralı takım.
2: Agalar FK.
0: Agalar FK. Ya
1: sen de agasın ya. Evet, çektik hocam. Buyur hocam, oku.
2: Red Devils.
0: Red Devils 3 numara oldu. Biz de hemen notlarımızı alalım. Feyzo hocam dolandıra dolandıra gireceğim. Bir saniye hocam, çekmeden önce Red Devils'ın da yerini belli edelim. Red Devils 3 numarayı çekti. Evet.
2: 4 numaradayız.
0: 4 numara geliyor.
2: Lemas Spor.
0: Lemas Spor 4
1: Erdemli
0: numarayı çekti.
1: Lemas Spor.
0: Lemas Spor.
2: Erdem'in eski ismi sanırım.
1: Tabii. Yok. Lemas farklı bir şey ya. Onun tarihini anlatırız sonra.
2: Tamam hocam.
1: Uzun hikaye.
0: 5 numara.
1: Minyatür FK.
0: Minyatür FC. Minyatür FC 5'i çekti ve ilk haftada bu arada ilk eşleşmemiş belli oldu. El Yeriko Minyatür FC ile ilk haftada karşılaşmış oldu. 6'yı şöyle Fevzi hocamıza verelim. 6 numaralı takım.
2: Evet, 6 numaralı takım. Bay.
0: Bay. 6 numaralı takım şu anda Bay. Hemen buraya notumuzu da alalım. 6 numaralı takım Bay olarak yerini aldı.
1: Şimdi takımlar bizi izliyor değil mi?
0: Tabii hocam.
1: Bak, şu takip an... ediyor değil mi?
0: Tabii ki.
1: Şimdi bize bir şey demezler değil mi? Hücumunu çektim falan filan.
0: Hocam diyor. Açıkçası
1: elin, önceden... Ya, eline ne oldu falan bizi
0: izliyor. Erdem sinyalinizde Erdal Çimen vardı. Selam olsun.
1: Erdemli.
0: Erdemli United.
1: United.
0: 7 numara Erdemli United. Onu da çekmiş
1: oldu. Kim oynuyor hocam bu?
0: Şu an rakibi belli değil hocam. Biraz sonra sen, belli olacak.
1: Fevzi hocam belli diyecek.
0: Şimdi bak, hocam diyeceğim. Mesela 7'nin rakibi 12 olacak. Ona daha var. Şimdi 8'i çekiyoruz. 8 numarayı çekiyoruz.
1: 8 numaranın rakibi kim?
0: Şimdi 8'in rakibi hocam.
2: Belli mi?
0: Belli değil. 15 olacak biraz sonra.
2: O da 15 olacak.
0: 8.
2: Şu an 8'i çekiyoruz.
0: Evet, 8'i çekiyoruz şu anda.
2: Avgadins.
0: Avgadins. 8 numarayı çekti.
1: Avgadins'in de sucukları iyi olur hocam. Ha. Bizi bir gün götürün hocam Avgada'ya.
2: Her zaman hocam.
1: Vallahi. Evet. Eskiden... Ben kimin rakibi bulacağım hocam?
0: Şu an 9'u çekiyoruz hocam ve Agalar FK'nın rakibi belli oluyor.
1: Allah Allah. Arkadaşlar bana kızmayın.
0: İlk hafta Agalar FK'nın rakibi
1: Doğan Perde.
0: Doğan Perde FK oldu. 9 numara.
1: Sevinenler var mıdır hocam buna?
2: Olabilir.
1: Yani, üzülenler de olabilir.
2: Doğan Perde de iyi takım.
0: Doğan
2: i̇yi
0: Perde takım. Geçtiğimiz yıl
1: Doğan
0: renk katmıştı.
1: Rakibi nasıl?
2: Rakibi kim?
0: Yeni katıldı hocam. Belki isim değişikliği yapmadıysa yeni takımımız Agalar FK.
1: Tamam,
0: 9 numarada. Yani. Bu arada rakamları kendi çektiğimiz takımlar fikstüre yerlerine koyabilir. Yavaş yavaş şekillenecek.
2: Sosyal medyamız koyuyor muhtemelen şu anda.
0: 10 numara geliyor.
1: Heyecanlı bir iş bu ya.
2: Sefa Patisseri.
0: Sefa Patisseri 10 numarayı çekti. 10 numaraya hocam, baktığımızda...
2: Maçlar rastgele oynayacağı için, Şampiyonlar Ligi usulü olduğu için çekilen kurallar çok önemli.
0: Bu Sefa Patisseri de bu
1: Sefa
0: arada...
1: Sefa Patisseri maça gelirken pasta falan getiriyor mu hocam?
2: Getiriyorlar hocam, getiriyorlar.
1: Tamam, ben de geleceğim ama.
2: Tabii hocam.
0: Sefa Patisseri...
1: Sefa Patisseri pastaları aynen. Maçlarda göreceğiz.
0: Ve Lemas Spor'la eşleşmiş oldu Avukada... Sefa Patisseri ilk hafta. Lemas Spor'la ilk haftada eşleşmiş oldu.
1: Bu çekeceğim numara. Takım belli hocam.
0: Şimdi 11 numarayı çekiyoruz hocam. 11'in rakibi var mı? Yok hocam. Şu yok, anda rakibi
1: tamam.
0: Yok.
1: O zaman şey... O zalim.
0: Zalim.
2: Zalim hocam. Zalim. Zalim.
1: Çok zalim.
0: En sevdiğimiz takımlardan Zalim FK.
1: Böyle bir şarkı var değil mi? Zalim zalim.
2: Zalim zalim.
0: 12 numara geliyor. 12 numara.
2: Erdemli Warriors.
0: Erdemli Warriors. Erdemli United'ın rakibi oldu.
2: Sen çok güzel okuyorsun. Sen oku bunu ya.
0: Erdemli Warriors. Erdemli United'ın rakibi oldu.
2: Hüseyin Kuzan'a selam olsun. Öğretecek bize İngilizceyi.
0: Uğur Sandal hocamız var hocam.
2: Hüseyin Kuzan hocam.
1: Net. Şimdi rakip çekiyor mu? Rakip var mı?
0: Şimdi 13'ü çekiyoruz hocam. Bakalım açmadan önce. Boş 13'ün mu? Hızlı bir şekilde bakalım. Boş

0: hocam şu an.
1: Boş. O zaman üzülmeyin. Buyur hocam.
0: Kim geldi? X-Gym 13.
2: Bu isim işte biraz iyi değil bu.
0: X-Gym. Gym hocam spor salonu. Ya,
3: spor salonu muhtemelen.
2: Bu, Türkçe yapın bunu ya. Bu
0: ne? Evet. Bazen gerekiyor hocam ama ya. X-Gym böyle de.
3: Evet.
0: 14 kaç geliyor. Kaç? 14 hocam bakalım mı rakibi var mı 14'ün? Var. Red Devils son şampiyonu. Red Devils
3: rakibi. Yok. Kuzgunlar FC.
0: Kuzgunlar FC 14. Red Devil'ın rakibi oldu 14. Hemen notumuzu alalım. 15'i
2: var mısın?
0: Mahmut hocam rakip çekiyor. Tabii ki de var hocam. 15 kimin rakibi hemen bakalım.
2: Evet, kim önecek ya?
3: Hocam ben
2: nereden önecekeceğim?
0: Avgad'ın kimini çekiyorum hocam?
2: Avgad'ın.
0: O kadar övdüğünü.
2: Avgad'ın mı?
0: Evet.
2: Avgad'ın. Bak arkadaşlar Avgad'dan sucuk gelmezse
3: hadi bakalım.
2: Doğru rakip çekerim.
0: Geliyor 15 numara Algadis'in ilk hafta rakibi.
3: Real
0: Toki. Real Toki 15'i çekti ve Algadis'la ilk hafta eşleşmiş oldu.
2: Pezzi hocam sucuk da gelir mi?
3: Toki'de neler var? Belki de kuradan ev çıkar.
0: Biraz sonra hocam bu görev paylaşımını daha yapalım. Yoruldum size falan.
3: Evet Süleyman hocam.
0: 16. Varşova.
3: Varşova.
0: Varşova. Peki. Varşova gibi aklımıza
3: evet,
0: gelir ama.
3: Varşova.
0: 16. Varşova bakalım rakibi var mı? Zalim FK ile eşleşti hocam.
3: Hadi hayırlısı.
0: İlk hafta hemen notlarımızı da alalım.
2: Zalim
0: Varşova.
2: Zalim FK zalimlik yapmasın hocam.
3: Bence bundan sonra
2: var mı hocam rakip
3: Mahmut hocam belirlesin
0: etsin. Evet, sonra bir sonraki de sen belirle.
3: Kaderleri Mahmut hocam belirlesin.
2: Bir dakika hocam şimdi var mı rakip?
0: 17'yi çekiyorsun hocam. 17'nin rakibi
2: boş mu?
0: Şu an boş. 17'nin ilk hafta rakibi yok.
2: Boş. Hemen ayrı. Kasaba.
0: Kasaba SK.
3: Hocam bir taraftar var.
2: Bu daha
3: otobüslerle geliyorlar hocam. Onları toplanıyorlar.
2: Hangi bölgenin takımı bu?
3: Kargıpınarı sanırım.
2: Kargıpınarı.
0: Kargıpınarı. Evet,
2: Kargıpınarı. Selam olsun Kargıpınarı'na. Hep arkadaşlarımız ya Kargıpınarı.
3: Muazzam taraftar.
2: Kargıpınar spor, Kargıpınar spor da var eskiden biliyor musun? Maçlar
0: çıkıyor. Hala var. Değil mi? 18 hocam senden devam edelim. Evet. 18'i çekiyoruz hızlanmış
2: olalım biraz rakip? Da.
0: 18. Tabii hocam Kasaba SK'nın rakibi direkt. 17-18 gelmiş.
2: Kasaba FK. Ama hocam zor bir rakip çektik herhalde.
0: Red, yo Blue Devil. Blue Devil son şampiyon Blue Devil. Biraz önce ben Red Devil'a karıştırmış olabilirim. Kusura bakmayın. Hocam, müthiş maç oldu.
2: Çok kötü mü çektim hafta. Arkadaşlar kusura bakmayın.
0: Kasaba SK Blue Devil ilk hafta eşleşmesi oldu. 19'u çekiyoruz hocam son iki takım.
2: Çekiyorum hocam. Bunun rakibi var mı hocam?
0: Tabii hocam artık rakipsiz olmuyor. 19 numara şu anda Red Devils'ın rakibi
2: oluyor. Hocam.
0: Düzeltiyorum. Yeşil. Bay geçiyor. Bayın rakibi.
3: Hadi Yeşildere.
0: Yeşildere ilk hafta eğer rakip olmazsa bay geçecek ama katılım var gibi
2: evet,
0: duruyor.
2: Son hocam son tur. Bayın rakip.
0: Hemen bakalım Yeşildere 19 onu da yazalım hocam unutmadan. 20 numarayı çekiyoruz ve 20 numarada X-Gym'in rakibini belli ediyoruz hocam ilk hafta.
2: Nakliyatçılar hocam.
0: Öyle mi? Geldi o zaman. Fast nakliyat. 20 numarayı
3: sezonun
0: çekti.
3: Sezonun bomba takımı olabilir.
0: Evet dolu dizgin geliyorlar ve X-Gym'le eşleşti ilk hafta. Şimdi zaten ilk haftanın eşleşmelerini temsili söyleyeceğiz. Rakamları 8 hafta yerleştirdiğimiz zaman herkesin rakibi de belli olmuş olacak. Dilerseniz ilk hafta eşleşmeleri ben bir okuyayım hemen.
3: Tabii.
0: Lema Spor, Sefa Patiseri, Doğan Perde FK, Agalar FK, Kuzgunlar FC, Red Devils, Yeşildere Bayla oynayacak. Henüz rakip belli değil. Kasaba SK, Blue Devil, El Yuriko, Minyatür FC, Real Toki, Avgadins, Fast Nakliyat, X-Gym, Erdem United, Erdemli Warriors, Varşova, Zalim FK. Ekranda da geldi zaten eşleşmeler. Hayırlı olsun, uğurlu olsun. Akşama doğru da kaptanlar grubundan bütün fikstürü paylaşırız. Zaten şu an takımlar hemen kendilerini rakamlarını
2: karşılayıp
0: 8 haftalık kesinlikle şeylerini hazırlamışlardır. Tabii, kimler oynayacağız diye fikstürü hazırlayıp paylaşmaya
3: başlamışlardır.
2: Bütün takımlara başarı diliyoruz.
0: Evet. Evet. Şimdi Tarsus'a geçeceğiz ama ufak bir ara verelim. O ara hemen hazırlığımızı yapalım hocam. Sonra tamam. Tarsus kurasını çekelim. Tamam, sonra Mersin'e geleceğiz.
2: Tamam hocam.
0: Çok ufak bir ara. O ara video dönsün.
2: Şeyin Tarsus kurası mı var?
0: Tabii. Tarsus var bir de merkez var hocam. Hızlı hızlı yapacağız şimdi.
2: Hızlı hızlı. Tabii, seri bir şekilde.
0: Evet Ezel Bey'e rica edelim. Biraz sonra tekrar beraber olalım.

0: mini futbol halı saha Türkiye milli takımına Sırbistan'da başarılar.
1: Selam ve sevgilerimle Türkiye mini futbol

0: halı saha turnuvasına giden Sırbistan'daki kardeşlerime başarılar diliyorum. Sevgilerimi sunuyorum. Vurduğunuz iki tane gol olsun. Her zaman galip gelin inşallah. Başarılar diliyoruz. Güzel arkadaşlar. Her şey sizinle beraber güzel. Kazanırsanız daha güzel.
1: Evet, mini futbol Türkiye halı saha milli takımımıza Sırbistan'da başarılar diliyorum.
2: Merhabalar, ben Semih Şentürk. Türkiye mini futbol halı saha milli takımına Sırbistan'daki yapacağı maçlarda başarılar diliyorum. Vurduğunuz gol olsun arkadaşlar. Selamlar.
3: Sevgili gençler, duydum ki mini futbol milli takımı Sırbistan'da bir turnuvaya çıkıyor. Başarılar diliyorum, kendilerine gözlerinden öpüyorum.
4: Evet, mini futbol Türkiye milli takımına Sırbistan'daki turnuvada başarılar diliyoruz.
5: Evet, az önce Erdemli kurasını çektik. Erdem'de maçlar cumartesi pazar başlıyor hocam. Cumartesi pazar başlıyor. Şimdi Tarsus çekeceğiz. Saha Tarsus'ta pazartesi günü başlıyor.
6: Başlayacak. Mersin.
5: Biz de pazartesi günü başlayacağız.
6: Mersin'de pazartesi günü. Evet. Şeyde mi? Sen de orada mı?
5: Aynı yerdeyiz. Evet. Şimdi Tarsus'ta geçen sezon Altın City şampiyon oldu hocam.
6: Altın City şampiyon oldu.
5: İlk sezonun şampiyonu, ikinci sezonda şampiyon oldu. Şimdi üçüncü sezonun kurallarını çekeceğiz orada. Ama öncesinde bir de Tarsus finaline bakalım nasıl bir maç oldu.
6: Bakalım evet.
5: İson FK ile müthiş bir maç oldu. Ve akılda kalan maçtan çok ne oldu biliyor musun hocam? Centilmenlik oldu. İki takım kupayı beraber kaldırdı diye desek yeridir yani. Tamam. Ekranlara getirelim o zaman.
6: Tarsuslar centilmendir abi.
5: Kesinlikle. Şimdi de ekranlara getiriyoruz. Tarsus finali sizlerle.
6: Uğur Sandal varsa orada her şey huzur vardır.
5: Ezel Bey'den rica ettik. Evet.

0: Tarsus'unkine teknik bir sorun oldu. Büyük bir boyutluydu. Bayağı bir 859 MB'lık bir yayındı. Biraz sonra tekrar veririz. Zaten sosyal medyamıza da verdik. Evet. Şimdi Tarsus'ta hocam 24 takım var.
1: 24 takım.
0: Hemen isimlerini okuyayım ben yine.
2: Ok hocam.
0: Kura'dan önce. Alfa
2: ben de
0: FK.
2: Karıştırayım buraya hocam.
0: Karıştırın hocam.
2: Hile olmasın.
0: Alfa FK, Altun City, Araslar SK, Aslanlar FK, Atagüç Spor, Aura FC, Aydın Çelik Spor, Adana'dan katıldı bu arada. Ayaklarına sağlık şimdiden, teşekkür ediyoruz. Bağlar FK, Deniz Kuyumculuk, Barsenel FK, Dostlar FK, Euro Turko, Federaller FC, İson FK, Karan FK, Majesti SK, Nova Kolektif, Sencer SK, Tarsus City, Temiz SK, Türkmen SK, Van City 33, Veteranlar Barsenel SK, Viking FC, Wolves FC. Burada da yine sistem aynı. 8 haftalık fikstür taslak olarak kaptanlar grubunda ulaştırıldı tüm Tarsus kaptanlarına. Şimdi biz biraz sonra temsili olarak birinci haftayı çekeceğiz. Zaten alıştınız. Rakamların karşılığına gelen takımlar hangi rakamı çektiyse ikinci, üçüncü, dördüncü haftada da o rakamları kendi ismini yazarsa rakiplerini kolaylıkla görebilir. Ki tekrar edelim, zaten hazır bir şekilde size bunu ilerleyen saatlerde aktaracağız. Diyerek Tarsus çekimine başlayalım o zaman hocam.
2: Başlayalım.
0: Bir numarayla başlıyoruz yine. Sırasıyla çekiyoruz. Bir numarada takım geliyor Tarsus'ta.
2: Hayırlı uğurlu olsun.
3: Bu arada profesyonel kura toplarıyla çekiyorduk. Ama takım sayısı 70'i geçince artık
0: yani hızlandırmamız gerekiyor.
3: Topa sığdıramıyoruz. Yeterli topumuz yok.
2: Hocam şimdi topu da aç kapat. O
3: evet.
0: Bayağı da oluyordu şimdi.
2: Bu seri. Çekelim hocam.
0: Buyurun hocam. Bir numara takımı Mahmut Altunbakır çekiyor.
2: Evet çekiyoruz. Buyurun hocam.
0: Türkmen SK bir numaralı takım.
2: Seri şekilde çekeyim mi hocam?
0: Hocam hemen buyurun deyince çekeyim, olur mu hocam? Tamam. Türkmen buyurun, buyurun hocam. De. Buyurun hocam.
2: Buyurun dedin, çekiyorum. Hayırlı uğurlu olsun.
0: 2 numara Tarsus City. 2 numara Tarsus City, notlarımızı da alalım. Çok da hızlı getirip karışıklık yapmayalım. 3 numarayı çekiyor Mahmut hocam.
2: Çekiyoruz hocam.
0: Henüz rakip yok, eşleşme yok.
2: Buyurun hocam.
0: 3 numara İson FK, son finalist. 4 numara geliyor, 4 numaralı takım.
2: Bir tane geldi ama birini attık içeriye.
0: 4 numara Aura FC. 5 numara geliyor.
2: Rakip yok değil mi daha?
0: Henüz yok hocam. 5 numara Aydın Çelik Spor. 5 numara
2: hocam,
0: Aydın
2: rakip olduğunu söyle bana.
0: 6 numara İson FK'nın rakibi belli oluyor hocam.
2: Karıştıracağım hocam.
3: Evet.
2: Rakip dediğimi karıştıracağım hocam. Çünkü kıtmasınlar ekran başında seyircilerimiz. Aslanlar

0: Aslanlar FK. 6 numarayı çekti.
1: Aslanlara başarılar.
0: Aslanlar FK.
1: Aslanlara aslanca başarılar diliyorum.
0: Aslanlar FK. Evet.
1: İson FK ile eşleşti. Çok arkadaşım vardı benim ya.
0: Tabii hocam. Mutlaka. 7 numara geliyor hocam. Rakip 7 numara. Mi? 7 numaranın rakibi yok şu an.
1: Evet tamam çekiyorum o zaman. Buyur hocam.
0: 7 numara Alfa FK. 7 numara Alfa FK çektik. 8 numara geliyor.
1: Rakip var mı?
0: Rakibi yok şu an hocam.
1: Tamam bırak. Hemen çekiyorum.
0: 8 numara Viking FC. 8 numara Viking FC. Hemen notlarımızı aldık.
1: Var mı rakip?
0: 9 numara.
1: Rakip
0: 9 numaranın rakibi var hocam. Alfa FK'nın rakibi geliyor.
1: Hocam bak.
0: 9 numaranın rakibi belli oluyor.
1: Evet. Aa 2 tane geldi.
0: Alfa FK'nın rakibi belli oluyor.
1: Hocam arkaya geldi bak.
0: Bereketliyim şu an. Karam FK 9 numara.
1: Karam ya. Karam. Tarsus biliyorsun değil mi?
0: Karam FK ilk hafta böylelikle Alfa FK ile eşleşmiş oldu. 10 numara geliyor hocam. 10 numaraya rakip. Baktığımızda rakibi var mı? Yok hocam şu an 10
1: çektim
0: numara.
1: Baba.
0: 10 numara geliyor.
1: Altın City.
0: Altın City. Son 2 sezonun şampiyonu Altın City.
1: Bunun rakibi kim olacak acaba?
0: Bakalım. Biraz sonra ilk hafta.
1: Bunları şuraya koyacağım bunu hocam. Bunun altın rakibi. Adamlar şimdi diyoruz hocam bize.
2: Evet bulaşma bize.
1: Evet.
0: 11 geliyor hocam. Rakip 11. Aydın Çelik Spor'un 1. hafta rakibi geliyor.
1: Geliyor. Evet geldi. Deniz Kuyumculuk mu?
0: Deniz Kuyumculuk, Barsenal SK. 11.
2: Ligin köklü takımlarından.
0: Bu da Barsenal SK, Deniz Kuyumculuk, Barsenal SK, Aydın Çelik Spor'la eşleşmiş oldu ilk hafta 11'i çekerek.
1: Var mı
0: 12 geliyor hocam. 12'nin rakibi şu an yok.
1: Yok. Boş çekiyoruz.
0: Buyurun hocam.
1: Veteranlar Barsenal.
0: Bir diğer takımı Barsenal'ın. Veteranlar Barsenal SK. 12'yi çekti. Şu an rakibi yok hocam.
1: Yine mi rakibi yok?
0: 12'nin rakibi yok. 13'ü çekiyoruz şimdi. 13'ün rakibi var mı hemen? Bakıyorum var. Altın City'nin rakibi hocam. Ayırdın ya hocam. Altın City'nin rakibi kim oldu?
1: Sencer.
0: Sencer SK.
1: SK. İyi mi?
0: İlk hafta yeni takımlarımızdan yeni ismini.
1: Yeni takım mı?
0: Evet.
1: Yapma ya.
0: Bakalım nasıl bir İyi maç olacak ilk hafta.
1: Şey mi? Dengeli olmadı herhalde değil mi?
0: Bilmiyoruz hocam.
1: Değiştirecek mi acaba?
0: Hiç bilmiyorum.
1: Değiştirecek mi?
2: Sıcak su. Sıcak top. Soğuk top.
0: 13 numarada Sencer SK çektik ve altın üstünün rakibi oldu. 14 geliyor Türkmen.
1: Rakip.
0: Türkmen'in rakibi belli olur. Aynen.
1: Rakibi veriyoruz.
0: Türkmen FK. Majesty SK. 14. Majesty SK. 2-3 tane de tutarsan hocam görüntü alıyorlar takımlar. İsmini görmek istiyor. Sizden ricam. Şimdi 15 çekiyoruz. 15'te rakip yok.
1: Rakip yok.
0: 15 numaralı
1: rakipsiz
0: takımımız.
1: Çekiyoruz. Temiz.
0: Temiz SK 15. Temiz SK'da yazdık. Teşekkür ederiz hocam. 16 geliyor. Yine rakip yok şu an.
1: Rakip yok. Aldık bir tane şuradan hocam. Dostlar FK.
0: Dostlar FK. Dostlar FK. Centilmen takımlardan biri.
1: Adı üstünde dost. Şimdi, var mı rakip mi?
0: Hocam bu arada yani öyle böyle değil. Fotoğraflar geliyor da bunları da bir yandan Ezel Bey'e de atayım. Ayıp olmasın.
1: Hocam.
0: Evet.
1: Var
0: 17 rakip? Geliyor hocam.
1: Rakip var mı?
0: 17'nin rakibi var hocam. Tarsus City'nin rakibi geliyor.
1: Tarsus City.
0: 17 numara Tarsus City'nin rakibi hocam, olacak.
1: Atagüç Spor.
0: Atagüç Spor. Hocam Atagüç Spor'u genelde Erdal Hoca çekiyordu. Bu sefer kurban sen oldun. Bakalım Atagüç Spor bu sezon ne yapacak? 17 Atagüç Spor Tarsus City'le eşleşti. 18 geliyor Temiz SK'nın rakibi.
1: Temiz SK'nın. O karıştıracağım ben. Hemen şuradan çekeyim. Federaller.
0: Federaller FC. Temiz SK'nın rakibi oldu. 18 numarayı çekerek. 19 geliyor. 19 nereye geliyor hocam? Viking FC'nin rakibi olacak. İlk hafta 19 numara.
1: Van.
0: Van City 33.
1: Van da benim sevdiğim illerden biri hocam. Çok,
0: hocam
1: çok
0: bu takım
1: severim ya.
0: Parantez açmak lazım aslında bu takıma.
1: Bak hocam.
0: Kopmadı bizden biliyor musun? Ben çok seviyorum bu takımı.
1: Her yeri güzel ama Van dedi mi bana farklı bir şey geliyor ya.
0: Öyle mi?
1: Çok farklı geliyor. Evet. Doğu'da Van ili benim için
2: oraya
1: çok
2: kahvaltıya gider miyiz?
1: Özel bir yer ha. Özel bir
0: o
1: yer.
0: O zaman Van City takımları oyuncuları mutlaka izliyordur. Bizi bir Van kahvaltı.
1: Gerçekten bak samimi konuşuyorum. Bunun anısı bende çok büyük. Sonra anlatırım size. Ama Van dedim mi bana
0: merak
1: ben
0: etme.
1: Kendi memleketim boş ver bana Van de.
0: Çok mutlaka
1: duyuyorum. O kadar diyorum ha.
0: Şimdi 20'yi çekiyoruz hocam. 20'de bakıyorum

0: kimin rakibi belli oluyor. Veteranlar Barcelona'da Aykan'ın rakibini belli ediyoruz hocam. 20 evet. numara.
1: Burada bir şeyler söyleyeyim mi? Buradan Van'la duysun. Beni birisi Van'a götürsün abi ya. Bir gezdirsin ya. Vallahi çok bak Güneydoğu'da çok iyi gezdim ama Van'ı görmedim. Nasıl olmadı? Bir Van'la beni Van'a götürsün böyle. Cumartesi pazar. Bir gezdirsin.
2: Hocam belki İran'da bir turnuva yaparız.
1: Hop olabilir değil mi? Tamam. Çekiyorum hocam.
0: Buyurun hocam.
1: Buyur hocam.
0: Nova Kolektif 20 numarayı çekti. Veteranlar Barcelona SK'nın rakibi oldu. Hocam Van demişken mini futbol Van'da da var bu arada. Şöyle bir şey yapabiliriz. Ya. Belki bir organizasyon yaparsak oranın finaline belki gideriz.
1: Bak olabilir
0: böyle
1: bak.
0: Şey evet.
1: Çok merak ediyorum.
0: Oranın Van'la bir irtibat konuşuyor.
1: Oranın şeyi meşhur değil mi? Otlu
2: peyniri. Tabii,
1: peyniri. Şahane peyniri
0: bize
1: ya.
0: Bize geliyor hocam söyle ben sana getireyim hocam.
1: Bana biraz getireyim.
0: Çok tabii hocam. 21 çekiyoruz rakibi yok.
1: 21 çekiyoruz.
0: 21 numara geliyor.
1: Buyur hocam.
0: Wolves FC 21 numarayı çekti. Mahmut hocam 21 numarada Wolves FC. Evet rakibi yok. Şimdi hocam, 22 geliyor hocam.
1: Teyze hocam senden ricam bu Van maçı ne zamansa bana lütfen yaz bana.
2: Tamam hocam.
1: İzlemeye geleceğim.
2: Beraber gidelim.
1: O maçı izlemeye geleceğim. Ama özellikle bak.
2: Tamam hocam.
1: Çekeyim
2: tamam,
1: hocam.
2: Tamam
1: hocam.
0: Buyurun hocam. 22 geliyor ve Dostlar FK'nın rakibi. 22.
1: Buyur hocam.
0: Euro Turco. Euro Turco 22 numara ve Dostlar FK'nın ilk hafta rakibi oldu.
1: Evet.
0: 23 geliyor. O da Aura FC'nin rakibi hocam.
1: Buyur hocam.
0: Bağlar FK. 23 numarada Bağlar FK ilk hafta Aura FC'nin rakibi oldu.
1: Hayırlı
0: ve son rakamımız, son takımımız 24 numara Wolves FC'nin rakibi oluyor ilk haftada. 24 numara kim oluyor?
1: Buyur hocam.
0: Araslar SK 24'ü çekiyor. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi ilk haftayı söyleyeceğim ben yine.
1: Bütün takımlara başarı diliyorum.
0: Orada Uğur Sandal, Yağız Sandal.
1: Ha bunu pardon.
0: Müthiş yükümüzü kaldırdılar orada. Uğur Sandal hocama evet. Ayrı bir parantez açmak. Zaten açığa açığa artık parantez kalmadı evet. Uğur Sandal'a. Şunları da atalım. Şimdi ben birinci haftayı bir okuyayım Tarsus'ta. Hatta ekrana da getirebilirsek yine müthiş olur. Minifbol Tarsus Süper Lig'de birinci hafta ben okuyayım yine. İson FK, Aslanlar FK, Aura FC, Bağlar FK, Aydın Çelik Spor, Barcelona, Deniz Kuyumculuk Barcelona SK, Altun City, Sencer SK, Tarsus City, Atagüç Spor, Viking FC, Van City 33, Karan FK, Alfa FK, Majesti SK, Türkmen FK, Veteranlar Barcelona SK, Nova Kolektif, Temiz SK, Federaller FC, Euro Turco, Dostlar FK, Araslar SK, Wolves FC ilk haftanın eşleşmeleri. Hemen takımlar kendi numarasını 8 haftalık fikstürde yerlerine koyarak fikstürünü oluşturup paylaşmada başlayabilir diyelim.
1: Bir şey vermediniz ekrana.
0: Ezel Bey takım sayısı arttıkça Ezel Bey'in de şimdi yerlere koyma işi de zor hocam.
1: Biraz evet yerleştirmek zor biraz.
0: Zaten abi. Biraz sonra hazır şekilde bizim sosyal medyada izliyor. Muhakkak hazır bir şekilde atacak takımlara zaten.
1: Tamam. Yani
0: ama takımlar da yeni hocam. Takımlar kendi şimdi yapmıştı bile zaten.
1: Yapmıştı değil mi?
0: Hatta yapmıştı bile.
2: Yarın Tarsus'tayız hocam. Yarın. Kaptanlarla bir
0: Tarsus demişken iyi hatırlattın hocam. Tarsus'un rakibi pardon Tarsus'un açılışı.
2: Evet.
0: Bizim üstü. Yarın Tarsus'un açılışı yapıyor hocam. Florya'dayız. Florya Patisleri'deyiz orada. Açılışta kaptanlarla beraber toplanacağız. Şöyle bir karar da aldık. Artık takım kaptanlarından kulüpler birliği oluşturup tamamen yönetimi alacağız. Cezalara kadar oyuncular ne tür ceza veriliyor, neye ceza veriliyor, neyden kaç maç veriliyor hepsini görecekler artık. Daha şeffaf bir yönetim anlayışı olacak.
1: Çok güzel.
0: Erdem'de de haftaya toplanacağız. Haftaya yer ve zaman, mekan hepsi belli olacak diyelim. O zaman şimdi var mı hocam söylemek istediğin?
2: Yok hocam.
0: Şimdi Mersin'e geçeceğiz yavaş yavaş. Ufak bir ara yine rica edelim o zaman. Ufak bir aradan sonra merkez için
1: Erdem'de başlayacağız. Erdem'de bir şeyiniz olursa, bir sorun, problem olursa bak Emin Topçu orada.
2: Tabii.
1: Kamil Boran var Erdem
2: Belediyesi'nde. Katıldı final maçına geldi.
1: Kamil Boran'ı biliyorsun değil mi? Tabii. Bak belediyeyle ilgili bir şeyiniz olursa Kamil Boran spor kültür tabii. Müdürü.
2: Final evet. Maçına geldi. Kupayı da kendisi verdi.
1: Kamil Bey mi?
2: Tabii.
0: Açılışta da geldi.
1: Çok futbolu sever yani. Bu işleri sever.
0: Açılışta tabii. Ben kapanışta
1: sen. Sosyal faaliyette evet. Aktifte bir insan.
0: Açılışta ben vardım. Kamil Hocam geldi. Kapanışta da Fevzi Hocam oradaydı. Yine geldi. Teşekkür ediyoruz. Kısa bir ara biraz sonra merkezin kurasını çekiyoruz.

0: Evet, geldik şimdi Mersin'e. Mersin merkezde de hocam 30 takımla başlayacağız. Birkaç katılım var ama şu an maalesef onları dahil edemedik. Ama bayda yazıp şimdi karıştırmayalım. Biz 30 takımla başlangıcı yapıyoruz diyelim. Yine aynı şekilde biraz önce paylaştığım gibi 8 haftalık fikstür şu an hazır taslak şekilde kaptanlar grubuna atıldı. Her takım kendisine karşılık gelen rakamın yanına ismini yazarak fikstürü oluşturabilir. Biz de temsil olarak birinci haftayı burada çekmiş olacağız. Yavaş yavaş başlayalım isterseniz hocam.
1: Başlayalım.
0: Ama öncesinde bir katılımcı takımları hemen sayayım hızlıca. 30 takımımız var. Süzerlik Spor, Forza FC, Şahmeran FC, Mersin City, Adonis FK, Alpago FC, Müfide İlhan Spor, Mersin, Korikos FK, Ahmet FK, Acar Vip Sigorta İrmaklar FC, Forza İçer, Future Boys United FC, 33 Spor, Zazalar Derneği FK, Gondor FK, Kurdal FC, Oğuşun Mersin 33 FK, CSM Dünyası 33, Lyon Peking FC, Sağlık Olsun FK, Nova 33 FC, Öner Spor, Holipedia FC, Yörük Sükt Taşralı FK, Elturko, Kocayer, Güneş FK, The Ravens Club, Toroslar 1925 FK ve Trent Store City.
2: Kocayer köyü de var herhalde.
0: Evet. Tabii onlar köy turnuvalarına da oynuyor.
2: Hı hı. Kocayer biliyorum, Kocayer köyü.
0: Şenol Çelik hocamız orada. Evet. Ona da selamlar olsun. Şimdi o zaman başlayalım. Yine ilk çektiğimiz bir numaralı takımı, ikinci çektiğimiz iki numaralı takımı temsil edecek şekilde başlayalım. Bu sefer Feyzo hocam çekiyor hocam.
2: Tabii buyurun.
0: Evet. Feyzo hocam söz sende, buyur. Bir numaralı takımı çekiyoruz.
3: Mersin Korikos.
0: Mersin Korikos. Biraz da yavaş gitmemizi istendi hocam. Evet. Biraz önce hızlı gidince Korikos, buyurun.
3: Sosyal medyamız yetişemedi değil mi?
0: Evet. İki numarayı çekebiliriz hocam şu an. Bir numara Mersin Korikos. İki numara geliyor.
3: Gondor FK.
0: İki numara Gondor FK. Şu an herhangi bir zaten eşleşme söz konusu değil. Üç numara. Üç numara geliyor.
3: Yörük Süt Taşralı FK.
0: Yörük Süt Taşralı FK 3 numarayı çekti. 4 geliyor. Şu an bir eşleşme. Evet hocam. Mersin Korikos'un rakibi. Erken bir eşleşme.
3: Erken eşleşme.
0: Birinci haftada. Mersin Korikos. Bakalım
2: hocam,
0: kim
2: eşleşti. Hocam iyi karıştırdın mı hocam?
3: Adonis FK.
0: Adonis FK.
2: Güçlü takım çıktı hocam.
3: Güçlü.
2: Adonis güçlü. Hocam şöyle bir karıştır. Bak.
3: Hocam Adonis'te bir yönetim ekibi var.
2: Evet. Değil mi? Hocam, biliyorum ya. Onlar
3: muazzamlar.
2: Futbolun şeyi onlar yani.
3: Evet.
0: 5 geliyor hocam. 5
3: numara.
0: 5 numara.
3: Kocaer FK.
0: Kocaer FK.
2: Kocaerliler.
0: 5 numara Kocaer FK. 6 numara geliyor.
3: Kocaer FK da biraz hem ara vereyim. Mersin İmamoğlu gibi hocam. Kendi yerinden hiç destek göremiyor. Çok şikayetçi.
2: Köyden mi?
3: Köyden hiç destek göremediğini söylüyor.
2: Ya orada... Bu işi sevenler yapıyor.
3: Evet.
2: Destek verimler.
3: Evet.
0: 6 numara.
3: 6 numara geliyor. Future Boys United FC.
0: Future Boys United FC 6 numara. Biz de notlarımızı aldık. 7 numara geliyor. 7 numara.
3: Kurdali FC.
0: 7 numara Kurdali FC.
3: Muazzam bir takım.
2: Kurdali değil mi?
3: Muazzam bir takım hocam.
0: Eğitimmenlik var.
3: Yenildiklerini alkışlamayı en iyi bilen takım. Çok hakem güzel. Hatasında gecenin birinde arayıp hakem kesinlikle üzülmesin, böyle hatalar olabilir deyip bir arayan bir takım.
0: Tepeden bir hakem geldi mesela. Var bizde. Erken çarptı dedi. Gol oldu. Dönemedi geri maalesef ama evet. Gece mesaj geldi bize. Hocam hakem arkadaşımız hiç kafasını takmasın. Önemli olur, böyle şeyler yazdı.
2: Çok güzel olur.
3: Tabii. 8 numara mı geliyor hocam? Öner Spor.
0: Öner Spor 8 numara.
3: Bu takım hep akrabalardan oluşan.
0: Evet.
2: Öner, bu Önerler değil mi?
3: Önerler.
2: Önerler diyor hocam.
0: 9 geliyor hocam. 9'da Kurdal FC'nin rakibi bu arada.
3: Oo. Güneş FK.
0: Güneş FK. Ligin yeni takımı Güneş FK.
2: Güneş gibi doğdu Kurdali'ye.
3: Kurdali'ye, evet. Güneş gibi doğdular.
0: Güneş FK Kurdal FC ile eşleşmiş oldu. 10 numara geliyor. 10 numarada Future Boys United'ın rakibi.

0: Nova 33 FK.
1: Nova 33 FC.
0: FC, özür diliyorum.
1: Nova 33 FC ilk hafta Future Boys United'ın rakibi oldu. Evet hocam sendeyiz. 11 geliyor.
0: Var mı rakip?
1: Şu an rakibi yok. 11 numara.
0: Forza İçel.
1: Forza İçel.
0: Pırıl pırıl gençler hocam.
2: Bunlar he?
0: 15-16 yaşında.
1: Hocam
0: kadrosu.
1: Türk Hoca'nın antrenörü falan hepsi orada ve gençlere tamamen yatırım yapmış. Gençleri topluyor diyor ki bu insanlar...
2: Şey mi İsa olur mu?
0: Hüseyin hocam. Hüseyin Sivri'den. İsa hocamla beraberler.
2: Türk Hoca'nın hocası olur.
1: Yardımcı antrenörlük yapıyor. Çocukları topluyor ya, kramponu hediye ediyor.
2: Gençlere ama, şey yapıyor.
1: Tamamen.
0: Aynen öyle. Tecrübe.
1: Yani bir kulüp kurmuş, vizyonu, misyonu her şeyi belli.
2: Türk Hoca köklü bir kulüp.
1: Tabii hocam.
2: Mersin'in.
0: Kaç numara geliyor hocam?
1: 12 geliyor. 12'ye bakıyorum hocam. Bir rakibi yok. 12 numara.
0: 12 numara. Acar VIP Sigorta İrmaklar FC.
1: Evet. Acar VIP Sigorta İrmaklar FC bu sene iki takım birleşti.
0: Birleştiler.
1: Bakalım sezonu nasıl tamamlayacaklar. 13 geliyor.
0: Süzerlik Spor.
1: Süzerlik Spor 13 numarayı çekti. Şu an rakibi yok.
0: Süzerlik Spor'da sadece işini yapıyor. Topunu oynuyor. Gentlemence.
1: 14 geliyor hocam. 14'e baktığımızda herhangi bir eşleşme evet, yok.
0: Alpago FC.
1: Alpago FC. 14 numara. Alpago FC. 15 geliyor. Hocam Acar VIP Sigorta Irmaklar FC'nin rakibini çektin. İlk hafta El Turco. İlk hafta eşleşmelerinden birisi olmuş oldu. 15 numara El Turco. İlk hafta Acar VIP Sigorta Irmaklar FC. 16 geliyor.
0: Yörüksüt Taşralı FK.
2: Yörüksüt bize açmadı mı?
1: Biz 3 numarada çekmiştik hocam onu diye hatırlıyorum ama. Evet. Bu bir soru işareti koyalım. Tamam. Olmayan takım olarak. Tamam. 13 numara değil mi hocam?
2: Yörüksüt çıkmış.
1: Düzeltme yaparız. Olur hocam. Evet. Hemen onu düzeltiriz biraz sonra. 14 numara.
0: 14 numara geliyor. Lyon Peking FC.
1: Lyon Peking FC 14 numarada. Düzeltiyorum. 14 değil hocam. Kaçı çektik şu anda? Alpago FC biraz önce yanlış yere yazmışım herhalde. Ondan dolayı bir sıkıntı oldu. Hemen bir düzeltme yapalım.
2: Yap düzeltme olur.
1: Bazen hemen oluyor tabii hocam.
0: Özel bir muhtemelen sıradan gidiyor.
1: Şu anda 15, 16'yı çekmiştik. 17'yi çektik hocam. Ben biraz önce yanlışlıkla 14'e 13'e soru işareti koyduk. 15. takımı çektik. El Turco 16. takım. Evet 16. takımda soru işareti bıraktık. 17 şimdi kim çektik?
0: Evet, Lyon Peking.
1: Lyon Peking'de ilk hafta Kocaer FK'nın rakibi oldu. 18 geliyor.
0: Ocean Mersin 33 FK.
1: Ocean Mersin 33 FK.
0: Evet.
1: 19 geliyor.
0: Forza FC.
1: Forza FC. Forza'nın ikinci takımı. Biz de hakikaten hızlı gidince karmışlıkta evet. Ezel bir haklı. Şu an baktığımda 20 bayağı bir takım çektik hocam. Evet burada 19'u hemen hızlı bir şekilde yerine koyalım. Bekliyoruz.
0: 19. Forza FC.
1: FC. Şu an 20'yi çekeceğiz. Buyur hocam. Acele edince bu kadar takım karışıyor.
2: Abi çok takım var ya çok hatırım yüksek.
0: Evet hocam sanırım ikişer yazılımlar olmuş.
1: Evet bir karışık olmuş olabilir hocam evet. Orada. Nasıl düzeltelim o zaman? Biraz sonra Nova FC bu kaçıncı takım hocam?
0: Nova FC.
1: Nova 33. 20 numara şöyle düzeltelim. 20 numarada çekeceğim takım. Tamam. 17 ve 20.
0: 17 ve 20.
1: Aynen olmayan takımları sıralayacağız hocam sorun değil. Eğer devamlı olursa tekrarlarız kurayı hiç evet. Sorun değil.
0: Kaçı çekiyoruz?
1: 21 çekiyoruz.
0: 21 Zazalar Derneği.
1: 21 FK. Zazalar Derneği. İlk hafta Forza FC'nin rakibi oldu hocam. 21 Zazalar Derneği. 22.
0: 22 geliyor. Sağlık olsun FK.
1: Alpa FC'nin rakibi oldu hocam bu arada. Sağlık olsun.
0: Güzel maç olur.
1: 22 numaranın. Evet biraz önce bir karışık oldu. 15 El Turco doğru. 15 El Turco'yu çektik zaten. Acar VIP'e eşleşti. 16 boşta kaldı. Şimdi çekiyoruz. Yavaş yavaş ilerleyelim. Biz evet. Rakamları yerine koyacağız zaten. En son düzgün bir şekilde. Halil doğru söylüyor.
0: Mersin City.
1: Mersin City şu

0: anda 22. sıradaki takım Mersin City, pardon 23. sıradaki takım oldu hocam. Sağlık olsundan sonra 23. Evet, Mersin City 23'te rakibi var mı bakıyorum. Ocean Mersin 33'le eşleşti hocam.
1: Hocam burada sırayla bir kontrol edebiliriz istersen.
0: Tabii tabii, biraz sonra
1: tekrar. 1 numara Mersin Korikos.
0: 1 numara Mersin Korikos, doğru hocam.
1: 2 Gondor.
0: Tekrar etmiş olalım hem.
1: Aynen.
0: 2 numarayı çektiğimizde hemen hızlıca bakalım. 2 numara Gondor.
1: 3 Yörüksüt Taşralı.
0: 3 Yörüksüt Taşralı.
1: 4 Adonis FK. Ezel Bey de kontrol ederse.
0: Evet evet. Düzeltmiş olalım hem. 4 numara Adonis FK.
1: Adonis FK. 5 numara Kocayer FK.
0: 5 numara Kocayer FK.
1: 6 numara Future Boys United.
0: 6 numara doğru, Future Boys United.
1: 7 numara Kurdal FC.
0: 7 numara Kurdal FC.
1: 8 numara Öner Spor.
0: 8 numara Öner Spor.
1: 9 Güneş FK.
0: 9 hemen düzeltiyoruz. 9 evet doğrudur, Güneş FK.
1: 10 numara Nova 33.
0: Doğru hocam, 10 numara Nova 33.
1: 11 Forza İçel.
0: 11 hemen kontrolümüzü sağlayalım. Forza İçel.
1: 12 Acar VIP Sigorta Irmaklar.
0: 12 Acar VIP Sigorta Irmaklar.
1: Süzellik Spor 13 oldu.
0: 13 düzeltmiş olalım. 13 Süzellik Spor. Bir dakika hocam. Evet doğrudur, 13 doğru. Evet. 14'ü şimdi söylüyoruz. 14
1: Alpago FC.
0: 14 Alpago FC. Doğru hocam. 14 evet. Alpago FC.
1: Şimdi 15 Elturko.
0: 15 Elturko.
1: Evet.
0: 15 Elturko. Biraz önce ben ilk söyledim doğru. Sonrasında evet, bir yayın kazası oldu. 16'ya geçtik.
1: 16'da sanırım Nova'yı çektik. Doğru mu?
0: 16 Nova. 16'yı çektik Nova hocam ama isim benzerliği olduğu için onu sonraya koyacağız. Evet, şimdi sonra 17. Koyacağız.
1: 17 Lyon.
0: 17 hemen kontrolümüzü sağlayalım.
1: Lyon paketleme.
0: Lyon paketleme 17. 17. Evet hocam, Lyon Peking 17.
1: Evet.
0: 18
1: Ocean Mersin 33 FK.
0: Doğrudur hocam. 19.
1: 19'umuz
0: Forza,
1: Forza eksi.
0: Doğru. 20 numara.
1: 20
0: soru işareti.
1: Soru işareti.
0: Evet.
1: Zazalara 21 demiştik.
0: 21 Zazalar. 22.
1: 22 sağlık olsun FK.
0: 22 evet. 23 numara Mersin City. 24 şimdi numara şu an çekeceğiz.
1: 24'ü çekiyoruz hocam.
0: Orada herhalde bir çıktı alırken fazladan çıkınca muhtemelen.
1: Şahmeran FC.
0: Şahmeran 24 numarayı çekti. Şahmeran'ın rakibi şu an yok. En son zaten hepsini söyleyeceğiz. 24 Şahmeran FC. 25 geliyor.
1: Müfide İlhan Spor.
0: Müfide İlhan Spor 25'i çekti. Müfide İlhan Spor'la Forza İçer'le eşleşti hocam ilk hafta. Müfide İlhan Spor. Şöyle seçmiş olduk. 26 numaralı takım geliyor ve Şahmeran FC'nin rakibi hocam.
1: Olipedia.
0: Olipedia FC 26. Tüm ilde ilçeleri bir anda çekince gerçekten evet, zorlaştı işimiz.
1: Evet. 17.
0: Anlayışa sığınıyoruz. Onu da söylemiş oldum. Olipedia'yı çektik. 27'yi çekiyoruz.
1: 27 geldi.
0: 27'de Süzellik Spor'un rakibi kim oldu hocam?
1: GSM Dünyası 33.
0: GSM Dünyası 33. Süzellik Spor'un rakibi oldu. 28 geliyor. 28.
1: 28. 33 Spor.
0: 33 Spor 28'i çekti ve Gondor FK'nın rakibi oldu. 28'i çekerek. 29 geliyor. 29 kim rakibi, hemen bakalım hocam. 29'u arıyorum.
1: Soru işareti koyduk hocam.
0: 29. Evet, Öner Spor'un rakibi
1: çekeceğiz
0: olacak.
1: Sonra çekeceğiz.
0: Tamam hocam.
1: Wikipedia çıktı.
0: 29. Şimdi 29'u çekiyoruz.
1: Muhtemelen
0: 30'u çekiyoruz
1: arkadaşlar
0: şu an.
1: Arkadaşlar çıktı alırken.
0: Evet.
1: Bir sayfa fazla çıkardı muhtemelen.
0: Çalı kanaldaki çağrı
1: evet, arkadaşlar. Ahmet FK.
0: Ahmet FK 30'u çekmiş oldu.
1: 30'u çektik. Evet.
0: Evet. Ahmet FK 30. Ahmet FK'nın rakibi belli değil. Şimdi hocam sırasıyla gideceğiz. 13 şimdi, takım bulacağız.
1: Evet.
0: 16'yı çekiyoruz tekrar.
1: 16'yı çekiyoruz.
0: En son tekrar
1: bakalım.
0: The Ravens Club evet, 16. The Ravens Club 16 çekti ve ilk hafta Ahmet FK ile eşleşmiş oldu hocam.
1: Şimdi hocam.
0: Şimdi 20'yi çekiyoruz.
1: 20'ye bakalım.
0: Bunu toparlamak da bir marifet hocam bence bu arada. Hızlı tabii, bir şekilde. Çünkü canlı yayındayız.
1: Toroslar 1925 FK.
0: Toroslar 1925 FK 20'yi çekti. O da Taşralı FK'nın rakibi oldu hocam.
1: Evet.
0: İlk hafta Toroslar 1925 Taşralı FK ile eşleşti.
1: Şimdi son takımımızdı.
0: Son takımımızda 29.
1: 29
0: orada 3 tane kağıt evet, var demek ki bir tanesi.
1: Bakıyorum.
0: Transport City. Evet, 29. baktığımızda Trent Stone'un zaten yok. Diğer ikisine de bakalım hocam.
1: Evet. Onlar da
0: şahide kalmasın. Onlar da muhtemelen biraz önce çıkan takımlar oldu. Trent Stone evet, Önerspor'la eşleşti bu arada biraz önce. Tamam. Önerspor. Onu söyleyelim.
1: Bu da
0: Evet. Şimdi ben topu alayım. Tekrardan bu takımları söyleyeyim. Kamera bana gelebilirsem içimiz daha rahat bir şekilde söyleyelim. Hem rakamları söyleyeyim hocam takımları söylerken.
1: Evet.
0: Eşleşmeleri de söylemiş olayım. 6 numarayı çeken Future Boys United ilk hafta, 10 numarayı çeken Nova 33 FC ile. 13 numara Süzerlik Spor, 27 numarayı çeken CSM Dünyası 33 ile. 11 numarayı çeken Forza İçel, 25 numarayı çeken Müfide İnan Spor'la. 4 numarayı çeken, evet ekranlara da geldi ilk haftanın eşleşmeleri. 4 numarayı çeken Adonis FK, 1 numarayı çeken Mersin Korikos'la. 8 numarayı çeken Önerspor ilk hafta, 29 numarayı çeken Trendsource ile, 15 numarayı çeken Elturko, 12 çeken Acayip Sigorta İrmaklar FC ile, 16 numarayı çeken The Ravens Club, 30 numarayı çeken Ahmet FK ile, 18 Ocean Mersin 33 FK, 23 Mersin City ile eşleşti, 23 numarayı çeken Mersin City ile eşleşti, 14 numara Alpogo FC, 22 numara Sağlık Olsun FK ile eşleşti. 2 numarayı çeken Gondor FK ilk hafta, 28 numarayı çeken 33 Spor ile eşleşti. 20 numara Toroslar 1925, 3 numara Taşralı FK ile eşleşti. 21 numara Zazalar Derneği, 19 numarayı çeken Forza FC ile eşleşti. 26 numara Holipedia FC, 24 numaralı Şahmeran FC ile eşleşti. 9 numara Güneş FK, 7 numaralı Kurdal FC ile eşleşti. 17 numara Lyon Peking de 5 numaralı Kocaer FK ile ilk hafta eşleşmiş oldu. Hayırlı uğurlu olsun diliyoruz. Yayında da
1: hocam tebrik ediyorum seni. Gerçekten zor bir işten çıktık.
0: Zor bir işten çıktık. Gerçekten canlı yayındayız ve Allah'tan kağıtlarımız da tamdı. Ama fazladan evet. Demek ki bir kağıt, yarım kağıt fazla gelince alçaktan takım da fazla gelmiş oldu. Ama bunu da sistemi dire getirelim. Çıkarış arkadaşlarla
1: görüşelim.
0: Affınız nasıl hanım? Canlı yayında oluyor böyle şeyler. Sonuçta doğruyu bulduk.
1: Evet.
0: Bir de ben orada herhalde bir dil sürçmesi yaptım. 15 çekmemize rağmen o yedi dedim herhalde. O bir boşluk olunca.
1: Ne dil sürçmeler oluyor canlı yayında değil mi?
0: Ben aslında şeye teşekkür ediyorum. Halil'e teşekkür ediyorum. Evet. Hemen dikkat edeyim. Beni de yanlışa doğru giderken bir anda çevirmiş oldu.
1: Şu an Sergen'le beraber. Öğrendik, değil mi?
0: Ya onlar anlaştık işte biz onlarla. Aynen. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Selamlarımı da iletiyorum. Şimdi hocam yavaş yavaş programın sona doğru geliyoruz ama kapanmadan önce birkaç şey de soracağım hocam son kez. Erdal Hoca da mesaj atmış bu arada. Atagücü zaten söylemiştik. Atagücü'nü çektiği an Erdal Çıman'ın ismini zaten andık. Kura başlamadan anmıştık. Şimdi hocam şu Konya'da da bir ödül çekilişimiz vardı.
1: Evet.
0: Hemen onu da isterseniz fanusumuzu alalım tekrar. Biraz sonra onu çekeceğiz ama hem bunu ben hazırlarken şunlar hazır hocam. Takımlar ve 4 tane zaten kolay bir kura çekimi olacak. Minispor Konya'da da Süleyman Deniz hocamıza da teşekkürlerimizi iletelim. Selamlarımızı da iletelim. Mahmut hocam şimdi köy turnuvası var yakında.
2: Evet.
0: Köy turnuvasında da bir muallak var.
2: Önce burada emeğinize, yüreğinize sağlık.
0: Yani bayağı
2: çok güzel
0: olur.
2: Bir çok meşakkatli bir iş. Çok emek sarf ediyorsun. Canlı yayında bile ne kadar emek sarf ediyorsun. Bunun dışarısını düşünemiyorum.
0: Evet.
2: Bütün takımlara da Erdemli'den Tarsus'a, Mersin'e bütün takımlara başarılar diliyorum. Centilmece mücadele olsun. Tabi bu arada Fevzi hocam ne zaman göreceğiz bu sahalarda maç yönetirken?
0: Hocam? Herkes bekliyor açıkçası.
2: Niye hocam?
0: Zamanı var.
2: Ne zaman zamanı var hocam bu iş?
0: Bilmiyorum hocam kendisi bilir. Zamanı var zor durumda.
1: Hocam biraz daha yaşlanmak lazım.
2: Yaşlanınca mı oluyor bu iş?
1: Tabii yani
2: gençken yaşlanmak. İnsanlara sahada bir şeyler öğret. Bir şeyler ver onlara. Olmaz mı? Katkısın.
1: Hocam çok yoğunuz çok. İnanılmaz yoğunuz. Sahalara çıkacak vakit bulamıyoruz şu anda.
2: Sıkıştırmaya
1: çalıştık ama.
2: Politik bir cevap. Tabii canım politik bir cevap. Politikaya Gürnal olduğu için iyi biliyor.
1: Dedem siyasetçiydi.
2: Gürnal'ın politikaya iyi biliyor hocam.
1: Dedem siyasetçiydi hocam.
2: Evet.
0: Peki hocam şunu sormak istiyorum.
1: Konya'da ne vardı hocam?
0: Konya çekiliş var ama öncesinde hocam. Konya çekilişinden önce şunu merak ediyoruz hocam. Köy turnuvalarında bir muallak var. Fındık Pınarı'nda oynanmıyor bu yıl. Ayva Gediği dendi. Bütün takımlar orada oynayacak dendi ilk sefer. Şimdi 3'e bölündü. Son bilgiyi sizin alalım hocam. Onu da merak ettim soranlarla.
2: Biliyorsunuz bir afet oldu.
0: Evet.
2: Afetten dolayı Fındık Pınarı yaylasında yol çöktü, istinat duvarları devrildi. Yaklaşık 100 tane ev hasar gördü bunun. 35-40 tanesi çok ağır bir hasar alarak yani yol üzerinde şeye uygun değil. Yani bu araç trafiğine uygun olmadı.

0: Afet Müdürlüğü buna izin vermedi, müsaade etmedi. Tabii bu arada da biliyorsunuz meteorolojinin verdiği bilgilere göre cumartesi, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazara kadar bir yağmur bekleniyor. Şu anda evden ve yaylalara falan bayağı dolu falan yağmur yağıyor yani.
1: Evet.
0: Onun için Ayvegedi yaylasıyla birleştirilecek. Oranın Yenişehir Toroslar takımları ayrı olmak şartıyla herhalde 30 takım, 35 takım gibi olacak. Bu maçlar cuma, cumartesi, pazar günleri Koray Aydın stadında, Bilge Kağan ve 3 Ocak stadında günlük 5 maç, 6 maç oynanacak. Yani bu cuma 5 maç, artık takım sayısına göre 5 maç, 6 maç, pazar 5-6 maç, cumartesi 5-6 maç. Bu iki birinde, birbirinde veya ikişer böyle bir organize yapılacak. Bu sene de böyle olacak. Ancak tabii bunun yarı finalleri, çeyrek finalleri, finali de Ayvegedi'nde yapılacak. Ayvegedi sahası şu an orada çok yağmur aldığından dolayı bakım alındı. Orada bakım yapılıyor. Orada çeyrek final, yarı final ve finaller orada oynanacak.
1: Şu an heyecanla bekliyor köyler turnuvasını herkes. Bakalım bu sene şampiyon kim olacak? Az önce veremediğimiz bir video vardı, hatta iki video. Şimdi onu da hemen hızlı bir şekilde verelim isterseniz. Önce bir Tarsus'taki finali izleyelim. 5 numaralı videomuz. Tarsus'taki finali, Altın Üstü'nün şampiyonluk finalini bir görelim.

0: Tarsus'u da vermiş olduk böylelikle. Şimdi Konya'nın bir çekilişi var. Metropol Konya'nın ufak bir çekilişi var. Hemen Ezra Bey'den rica edeyim. 2-3 görsel vardı. 2 fotoğrafımız var hatta. Hemen numaraları da önünde açık getirebilirsek. İlk olarak ilk attığımı verirsek.
1: Buradan Süleyman Hocam'a da
0: 7 numaralı olsun. Görseller. 7 numaralı hocama. Görsellerden ilkini. Hatta şöyle kontrolümüzü de sağlayalım biraz önceki yayından sonra. Şimdi hocam burada da oyunculara ve takımlara aylık çekilişle ödül veriliyor. Ayın oyuncusu olarak Spor Aydın hocam çekilişle hediye çeki veriliyor 1250 TL ve 4 tane oyuncu aday. Melih Çavuşlar, Crazy Optimus'tan Ali İhsan Eren 80'lerden.

0: Fatih
1: 1250 TL'lik çek.
0: 1250 TL.
1: Aylık. Fatih Arkan tabii hocam.
0: Her ay mı bu?
2: Her ay bir oyuncuya.
1: Fatih Arkan,
0: Fenerbahçe Atletik. Güzel.
1: Osman Ağlı da Şimşek'ten Ravzalı'dan ayın oyuncusuna aday. 4 tane oyuncu hemen çekelim. Öncelikle oyuncu çekelim. Kazanan kim olacak bakalım? Ayın oyuncusu çekilişini yapıyoruz Mitfall Konya adına. Bu çekilişi Mahmut hocam buyurun.
0: Şey mi bu? Konya'da mı takım?
1: Konya hocam.
0: Allah Allah.
2: Şu an Konya'da da nefesler tutuluyor.
0: Şimdi siz buradan Konya'ya bu bunları mı gönderiyorsunuz?
1: Hayır, onun kendi organizasyonunda kendisi yapıyor hocam.
0: Buraları çekiyoruz oğlum. Evet. Bu şimdi kişinin şu anda futbolcunun adı mı burada?
1: Evet. Şu an futbolcunun adı orada.
2: Bu kişi Sporay'dan 1250 liralık hediye çeki kazandı.
1: Aynen öyle. Doğru. Hocam.
0: Şey mi? Her ay mı bu?
2: Her ay çekiliş yapıyor.
0: Bir yıl.
1: Hep yapılıyor hocam.
0: 1250 lira.
1: Aynen.
0: Bu arkadaş farklı. Oradan şey mi alacak?
1: Yok, yok bu ay bu olacak sadece.
0: Bu ay bu olacak.
1: Aynen. Kimmiş hocam? Ekrana getirelim.
0: Osman
1: Arlı.
2: Arlı. Hadi hayırlı
1: olsun. Şimşekler Ramzalı'dan Osman Arlı kazanmış olduğu 1250 TL'lik hediye çekini Sporay'dan. Şimdi hemen takımların olduğu kura çekimine geçelim.
2: Diğer kağıtları da gösterse miydik?
1: Abi hemen diğer kağıtlarımızdan birkaç tanesini gösterelim. Ama öncesinde takım çekilişimizde de hocam ayın takımına 10 kişilik kahvaltı.
0: 10 kişilik.
1: Tabii 10 kişilik kahvaltı. Ferox Atletik, Crazy Ottom'un 80'ler ve Şimşekler, Ravzalı.
0: Abi biz de bu turnuvaya takım soğuttuk demeyi.
2: Ama hocam sürekli ikram.
1: Sürekli. 4 takımı da buraya koyduk ve az önceki takımlarımızı da ben göstereyim hemen. Ali İhsan Eren, isimler daha doğrusu. Ali İhsan Eren buradaydı.
2: Buradan hepsine selamlar olsun.
1: Birkaç tane çekelim görmüş olsun. Melih Çavuşlar yine kazanamayan kişilerden. Fatih Ankan'da diğer 3 isimdi. Osman Arlı kazanan isim oldu. Şimdi takım. Kahvaltı ödülünü kim kazanıyor? Şöyle bir karıştırayım ben. Feyzo hocama uzatayım. Buyur Feyzo hocam.
0: Şöyle ekranda. Hemen çekelim. Çeken 10 kişilik kahvaltı.
1: 10 kişilik kahvaltı kazanıyor. Tamam. Kim kazandı hocam? Ekrana bakalım geliyor.
0: Hemen. Vay be, helal olsun ya.
1: 80'ler. 80'ler takımı da ayın takımı olarak 10 kişilik kahvaltıyı kazanmış oldu. Onları tebrik ediyoruz. Susam Durasın'ın evinden kazanmış oldular. Diğer 3 takımı da çekerim hocam.
2: Evet, onları da tebrik ediyoruz.
1: Crazy Ottom'ımız yani iki tanesi çeksek yeter hocam. Ferox Atletik. Yani bu da diğer takımlarımızı isimlerini de görmüş olsunlar diye kaldırmış olalım.
2: Konya'ya da buradan
0: bu takım kazandı onu.
1: 4 takım arasından haftanın 4 hafta ya hocam. 4 haftanın takımı arasında çekiş.
0: Flash takımları koyuyorsunuz.
1: Aynen 4 hafta arasında.
0: Çektiğin ilk takım mı kazandı bunu?
1: Aynen hocam.
0: Diğerleri kazanamadı.
2: Diğerleri önümüzdeki ay.
0: Tamam 4 flash takımı seçiyorsun.
1: Tabii,
0: hocam. Favori takımdan bir tane çekiyorsun da alıyorsun. Demek ki çektiğimiz 1250 de ilk çektiğimiz kişi kazandı. Aynen. Diğerleri
2: kurada hile olmadığını göstermek için.
1: Onların gösterdik. Onların isimleri var. Belki gördüğünde Mahmut Altınbakır yazdın. Düşünün.
0: Ya hocam şimdi o da amorti yani işte.
2: Aynen öyle.
1: Şimdi hocam yayının sonuna doğru geldik. Bir iki tane fotoğrafımız var. 8 numaralı görseli alalım size zahmet. Hocam yorumları okumaya çok yorum var. Hiç bakmayalım.
2: Çok yorum var.
1: Zamanımız kısıtlı. Bayağı
0: müthiş,
1: açtık.
0: Müthiş yorum var.
1: 8 numaraya bakalım hocam. Ezel Bey'den rica edelim. 8 numaralı görselimizde Doğukan Sivri. Çukurova Warriors'tan omuzu kırılmış. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Doğukan Sivri'ye.
2: Çok geçmiş olsun.
1: Çok geçmiş olsun. 9 numaralı görselimiz. Altun stili oyunculardan Mehmet Emin Altun ve Ramazan Altun'un çok kıymetli dayısı vefat etmiş.
0: Allah
1: rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Biz de Minifutbol Mersin ailesi olarak başsağlığı dileklerimizi iletmiş olalım.
0: Ne kadar güzel bir şey ya. Görüyorsun değil mi? Acısıyla, tatlısıyla, her şeyle ilgilenmek, alaka etmek, işte bu hatırlanmak.
2: Hocam biz hep diyoruz. Biz burada bir aile olmaya geldik. Yani bir aile ortamı oluşturmaya
0: çalışıyoruz. Sağ olsun işte Tepe Medya, Çelti, Sanki bir de bunlara. Peki bu maçları naklen yayın?
1: Hepsi canlı yayın var. YouTube'da üzerinden var. Bütün maçlar.
0: Peki bu Sun TV'de var mı?
1: Finallerimizin hepsi Sun TV'de.
0: Finallerde değil mi?
1: Bütün finallerde.
0: Finallerde oradayız
1: yani. Oradayız hep beraber. Evet, ekip tamam. Olarak oradayız. Araç da geliyor.
0: Çok var sistemimiz de var.
1: Beraberdik hatta.
0: Daha ne diyorsun arkadaşlar? Yani saha tamam, takımlar tamam, var sistemi tamam, hakem tamam. Bir mini dünya kupası gibi ya.
2: Kesinlikle.
1: Sponsorlarımızdan Forma Dünyası Deniz Türkan selamlarını iletmiş. Ona da biz selamlarımızı iletelim. Forma Dünyası'na mutlaka bir uğrayın deriz. Erdal Çimen de Fevzi Hocam'a yine güzel mesaj iletmiş. Yüzünüz hep böyle gülsün şeklinde.
2: Teşekkür ederim.
1: Erdal Çimen'i de buraya bekliyoruz. Bir iki görsel daha vardı. Onu da yayınlayabilirsek. Biz izleyenlerden bir iki kişi vardı. Bir iki fotoğraf vardı daha doğrusu. İzleyiciler ekranlarda bizlere ulaştırmış. Abdullah Bey bunu Tarsus'tan göndermiş. Hocam berberde şu an.
2: Kitlendi.

0: gelmişler hocam.
1: İzliyorlar. Sergen. Ona da selamlarımızı iletelim. Evet, bayağı uzun bir yayın oldu.
2: Evet.
1: Biz de yorulduk bugün kura çekim olunca.
2: Evet,
1: hocam çok, şeref verdiniz. Çok teşekkür ederiz.
2: Söz rica ederim. Pazar günü saat herhalde sabah 07:00'de milli takımımızın maçı
1: Avustralya
2: var.
1: Avustralya ile ilk maçımız.
2: Evet, milli takımımıza da buradan başarılar dileriz. İnşallah her şey gönlümüzce olur. Şöyle ülkece bir gururlanırız.
1: Şu jenerasyonla bir başarı.
2: Değil mi?
1: Değil mi hocam?
2: Bekliyoruz aslında yani.
1: Yıllar önce almıştık.
2: Bekliyoruz yani. Evet, gerçekten.
1: Bir final artık.
2: Artık bu jenerasyonu da alamazsak bir daha alamayız.
1: Evet, evet, bir bana final bekliyoruz
2: geliyor
1: artık.
2: Bana
1: final
2: öyle bekliyoruz. Vurdunuz gol olsun diyelim.
1: Evet.
3: Tanju Hoca gibi şey diyelim. Vurdunuz iki gol olsun diyelim hocam.
1: Şu an
3: Tanju Hoca öyle
2: o şey mi? Bu maçlarda cipli top mu kullanılacakmış?
1: Evet. Evet. Zaten cipli top var. Ayaktan çıktığında zaten
2: çok güzel
1: direkt
2: ya.
1: Offside. Evet evet.
3: Değil mi? Aynen öyle.
2: Girdi çıktı işi yok hocam.
3: Teknoloji artık ya.
2: Teknoloji
1: evet,
2: ya.
1: Evet Feriz hocam, senin eklemek istediğin bir şey var mı?
3: Hocam Uğur Menekşe iyileştiğini söylüyor. İnşallah aramıza dönecek. O da izliyormuş bize. Selamlarınızı
1: o iletelim. O zamanlar ekip olarak izliyordur. Tayfun, Abdullah. Hepsine selamlar.
3: Beraber.
1: Evet, bir yayın daha sonuna geldik. Kura çekimimizi de tamamladık. Haftaya maçlarımıza başlıyoruz. Cumartesi günü hocam. Divan Otel'de yeni sezon açılışı var. Kaptanlarla toplantımız var.
2: Cumartesi günü kaçta?
1: Akşam 8'de mini bir toplantı olacak. Yeni sezon öncesi bilgilendirme yapacağız. Sizleri de bekleriz.
2: Şey mi? Divanda mı?
1: Divan Otel'de hocam.
2: Ne? Tanıtım mı bu? Ne oluyor?
1: Sezon öncesi hem yeni takımlar geliyor, hem kaynaşma, tanışma, hem de bilgilendirme, kurallar vesaire. Şimdi yayının...
2: Vanlar da gelecek mi buraya?
1: Onlar
3: onlara yarın gidiyoruz.
1: Yarın Tarsus'tayız. Yarın Florya...
2: Tarsus'lara, şey, Vanlara selam söyleyeyim ben.
3: Tamam hocam.
2: Özellikle onlara söyleyeyim.
3: Anlaştık hocam.
2: Diğerlerine selam olsun da biliyorsunuz.
3: Onlara ayrı bir selam.
2: Ayrı bir selam gönderin. Otlu peynir unutmayalım kardeşim.
3: Tamam. Bak, buradan mı kaptana
2: ben
3: saygılar.
2: Ben bak otlu peynir. Gelmezse evet, biliyorsun Fez ben taktım.
3: Salgınları ön liberoda.
2: Yok ben sosyal medyada takarım abi sana.
1: O zaman şöyle yapalım, yayınımızın sonuna geldik. İyi akşamlar dilerim. 6 numaralı videomuz vardı, o da hazır. 33 Spor'un şampiyonluk klibiyle ilerisinin yayınında
2: veda
1: edelim. Herkese iyi akşamlar. Futbolla kalın, sevgiyle kalın. 33 Spor klibi de sizlerle.

0: Reklam tanıtır.
1: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem indirimli

0: tıkla, ister uğra.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

sen benim gözümde bir hiçsin artık. Nefretim aşkımı aştı bu gece. Bugünkü sözlerin söz müydü artık? Son sözün sabrımı aştı bu gece. Kolayca bitsin bu diyemedin de salladın savurdun basiretsizce. Hiç mi ders almadın onca gezdik de? Yavrum rahmeti aştı bu gece. Yürümeyen miydi İlişkimiz mi? Günüm sensiz bomboş değişimiz mi? Sensiz yaşayamam çelişkimiz mi? Yalanın doğrunu aştı bu gece. Evlenmek hayali kafımdaydı. Giriş kat evimin boyası yeni. Mobilyan takımın alınmış idi. Vuslatım tadını aştı bu gece. Yemedim yedirdim ne varsa sana. 3 kuruşum olsa verirdim daha. Memurdum, yoksuldum hatırlasana. Hafızam haddini aştı.

kızgınlığım buna sebep ise de sabrım miadını aştı bu gece. Onca gez toz bende, seviyorum de, sonra git nişanlan bir de ona de. Şerefsizlik değil nedir bu söyle, küfrüm edebimi aştı bu gece. Sana son bir sözüm nasihatim var, aldığım ahlakla bir terbiyem var, seni doğuran ana deyip geçmek var. Saygım adabımı tuttu bu gece, gönlümün romanı bitti bu gece. Hangisine yansam şimdi gün gece? Ömrümden 5 yıl gitti bu gece. Ömrümden 5 yıl gitti bu gece.

ayakların donmuş, üşümüştün de. Gece yatamamış, üzülmüştüm de. Bir ay oruç tutup yememiştim de. O çizmen boyunu aştı bu gece. Yapılan söylenmez, gelmezmiş dile. Allah'tan beklenir kul bilmese de.

0: Reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
4: Komşuda 89 TL.

0: Batı'da, Antalya'da ve Karaman'da. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
0: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.

0: ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
2: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
3: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitleri.

yanında 0324 alan koduyla 231-30-956 Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.

0: sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
6: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
7: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

reklam kazandırır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızda.

cihazın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört

0: Antalya'da ve Karaman'da. Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625. Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
1: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
0: Renault Dacia Gürsoy Grup.
2: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restoran. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin. Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Gel benim ol, yine kalbime gir. Yerin hazır benim yanımda. Bilirsin özlerim, bilirsin beklerim. Benim bitmez yıllarım, ben hep seninle yaşarım. Zor bu akşamlar, ne olur gel.

şimdi yoksun. Şunu bilmelisin ki artık ben de yokum. Yokum. Allah'ım, isyanım sana değil, kendime. Ama onu bana vermiyorsan beni de al. Beni de al. Beni de al.

kaçamadın gözüm yaşım. Neyinden korkayım kışım? Yazın yağar kar başıma. Yazın yağar kar başıma. Yanar gönlüm, yanar bitmez. Ocak içte duman tütmez. Zalim felek sanki yetmez.